qatarlıq iğir metallarını qobul qılıdı, həm də teynəgə toplanıdı. Kiçik balalarga ehtiyat bilən yegülsə, çoğraq balalarga muvafiq miqdarda azraq yegülsü buludu. Kömüş rənglik, yoğan baş teleskop iliqinin toyunmağan yağ kesatasının miqdarı yuqri, əmma iğir metallar teximu asan toplanıdı. Simapının xatırını, baş qoruşunu gözdə tutup, əgər balalarga bir işki doğru gəlsə, qobul qilish miqdarını kontrol qilish kerek. Oxşumağan türdeki yoğan baş teleskop iliqini qandaq tanlaş kerek. Mutaxassislarının körsətişçe, növbətdə kömüş rənglik yoğan baş teleskop iliq yeteynidiki simap miqdarını teximu sistemalıq təkşürüb, tədqiq qilish kəmçilikken. Diqqət qilishqa tegishlik şoki, oxşaş bir xil beliqnin yaşaş muhiti və ösüş yili oxşaş bulmağaçqa, tenidiki simap miqdarımı pərq buludikken. Bexatarligini bir tayaqda haydashga bo'lmaydi-kan. Shunga muvofiq miqdorda iste'mol qilish asosida o'xshimagan yoshdagi, o'xshimagan badan sapasidagi kishilarmu ehtiyojiga asosan o'xshimagan turdagi yo'g'on bosh teleskop iliqini tanlasa bo'ladi-kan. Agar oqsilga erishish uchun bo'lsa, Atlantik okean yo'g'on bosh teleskop iliqi, Tinch okean yo'g'on bosh teleskop iliqi, Mingtay iliqi xeyli yaxshi bo'lib, bahosi mu bir qadar muvofiq ekan. Agar DHA, EPA qatarliq to'yinmagan yog' kislotasiga erishmoqchi bo'lsangiz, kömüş ranglik yog'on bosh teleskop iliqi teximu afzallikka ega. Lekin bahosi mu bir qadar qimmat. Uningdan boshqa, yog'on bosh teleskop iliqining oziqligini teximu yaxshi saqlash uchun saqlab qilish uchun eng yaxshisi dumlab pishirish usulini qo'llanish. Amal bor, yog'da etildirib pishirmaslik kerak. Agar haqiqatan yog'da pishirmoqchi bo'lsa, eng yaxshisi beliqning o'zining yig'iga tayinib oddiy pishirish. Shuning bilan birga yog'ning temperaturasining bak yuqori bo'lib ketmasligiga diqqat qilish kerak.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təsis. Teşebbüs kılaylı.

0: Şuji'sinin birinci cevapkarlık mesuliyeti ve benzi azalarının bir iş orundaki koş mesuliyetini küçeytip, tüzitiş mesuliyet sistemisi berpa kılıp ve onu takamıllaştırıp, mesuliyetini iş orunuğuca ademgece ameliyleştirişke turtkı bulup, tel töküz tüzitiş, del cahidi tüzitişke hakiki kapalet kılış. Tüzitiş layihasını del tüzüp, tüzitiş tedbirini madde mi madde, tür mü tür muhakeme kılıp, mesele, vazife, mesuliyetten ibaret üç tizimlik tüzüp, hem mevkani hazırgı koyup, gavdilik meselelerini hal kılıp, hem uzak kelgüsünü gözlep, tüzülme mekanizmini mükemmelleştirip, bir meseleni tüzitiş arkalık bir yürüyüş mekanizmini takamlaştırış, bir sahani kılıplaştırışını işkaşırış. Tüzitiş nazaretçilikini sicil küçeytip, intizam tekşürüş, reviziye organları ve teşkilat tarmaklarının nazaretçilik mesuliyetini çıngıtıp, köpkıl usuldan universal paydalanıp, kündelik nazaret kılışını küçeytip, tüzitişini eplep seplep ötküzü etken, tüzitişte sahtılı kılgallarının cevapkarlıkını katkı sürüştürüş. Tüzitiş birikmi küçeni küçep şekillendirip, Abdınım Rayılık Partiye Komiteyeti'nin közitişiga asasen tüzitiş bilen, merkezinin közitiş kaytma inkas pikiriga asasen tüzitişini tutaştırıp, ilgirki közitişte tüzitip bulunmagan meseleler, başka her kıl nazaret kılış tekşürüşte körist berilgen meselelerini tüzitiş hizmetini bir tutaş pilallap çın tutup, del cahide ameliyleştirişini bir gevdeleştirip algı sürüş gerek. Çen Şavcan bunların tekildi. Gözdeş neticesinden universal paydalanıp, adısıdın mı, mahiyetin mi tüzeşini çonkırlaştırıp, gözdeşke asasen tüzdeş neticesini idare kılış ünümü ve terakkiyat emeli ünümüge aylandırış. Gözdeşke asasen tüzdeşini 15. 5 yıllık terakkiyatkı türtkü buluş bilen birleştirip, hizmet fikri yolunu yanıma aydınlaştırıp, siyaset tedbirlerini mükemmelleştirip, yukarı sifatlik terakkiyatını çekilip koyuvatkan gavdilik meselelerini çonkur tepip çıkıp ve el kılıp, türlük hizmetlerinin yeni baskışkı kötürleşigi türtkü buluş. Gözdeşke asasen tüzdeşini partiyanı omumizlik kattık idare kılışını uzakçı boşaşmay algı sürüş bilen birleştirip, partiyanı başkuruş, partiyanı idare kılış siyasi mesuliyetini çıngıtıp, hukuk taksimleş, yürgüzüşünü kılıplaştırış ve nazaret kılışını küçeytip, çiriklik payda buluduğun tuprak ve şaraitini kat'i yoktip, rehberlik vensi ve kadırlar koşuğunu kuruluşunu küçeytip, kadırlarını dadıl zimmege ilip işleşke rıgbetlendiriş. Gözdeşke asasen tüzitişini ammının erişiş duygısı, bəxt duygısı, bihaterlik duygısını küçeytiş bilen birleştirip, halk merkez kılıngan terakkiyat ideyasını puhtı turguzup, yeni devirdeki partiyanın ammıvi luşanı da yakşı minip, her millet ammısının inkası küçlük bulu vatkan, her millet ammısı aldıra vatkan, kıynılı vatkan, gəmkılı vatkan, arzu kılı vatkan işlerge dair meselelerini yakşa el kılıp, ammının etrafıdaki natoğru stil ve çiriklik meselesini merkezlik tüzeşini çonkurlaştırıp, emeli tüzdeş neticesi arkılık, halkının işensigi erişiş. Gözdeşke asasen tüzdeşini, kaydı tüzüm orın dişini sıcıl çonkurlaştırış bilen birleştirip, menbedin tüzeşini çonkur algı sürüp, tüzüm yoçkını omumizlik etip, açkışlık iş oranını işki kısımda başkuruş, xavp xatarını işki kısımda tizgileş qatarlıq mekanizmlarını orantıp ve takamıllaştırıp, gözdeş arqılıq tüzitişini ilgiri sürüş, gözdeş arqılıq kuruluşunu ilgiri sürüş, gözdeş arqılıq tüzeşini ilgiri sürüşnin universal önümünü aşırış gerek. Ligan yığınğı riyasetçilik kıldı. Abdınım rayon ve Bingtuan'nın münasuvatlik rehberleri, Abdınım Raylıq Partiya Komiteti, Közdeş Hizmeti Rehberlik Grupsının azaları, Abdınım Raylıq 10. Növetlik Partiya Komiteti, 10. Növetlik Közdeş Gruplarının başlıkları, Muavin başlıkları ve közdelgen orlarının mesulleri, münasuvatlik vilayet, oblast, şehirler, Abdınım rayonun münasuvatlik orlardaki mesul yoldaşlar yığınğı katnaştı.
1: Әмді еңі идея еңі сәпәрге етекледі. Шанлық 5 жыл сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Баш Шуджи Ши Цзиньпин экология системісіне қоғдаш вә әсіге кәлтірішіне күчейтіп, ұқтысады, ижтимаи тәрәққиятның типіне омым юзлік ешілгі өзгәртішке түрткі

0: Buğday bilen konak birleştirilgen açlık bilen iktisadi ziraatlarını kiriştirip teriş endizisi icadi umumlaştırıldı. Toksu nahiye tam doğrak yeza 5 doma kenti ahalisi Go Guanghong mundaqdiri. Buğdaylıqqa lazı bilen konakını kiriştirip teridim. Bunun da koş hosil elip texmu yukarı ünümge erişkil boludu. Keler yili mol hosil elişka şençim kamil. Şimali Şinjan'daki buğdaylıqlarda küzlik terilgü meşgulatı yukur pəlli məzgeliğe kirdi. Saven şehri Dörbülcün nahiyesi yez iyilik maşınlarını tənşəb, təksimləb, etiz texniksi mulazımıdını nuxtıdın nuxtığa kanat yaydırıb, tuprağının nəmlik əhvalığa azasən terikçilik mıxtarı və çoğunqırlıqını canlıq tənşidi. Qorğas nahiyesi yukarı ölçemlik etizğa tayinib, bir gavdiləşkən tücü biləb teriş üskünüsüdün paydalanıb, temitib suğri şilankisi yatquzuş məşğulatını maz qadəmdə qanat yaydırdı. Sancı şəhrədə terilğu xizmətini tamamlaş nisbiti 70%-dən aşdı. Manas nahiyesi katekçe şekilde teriş tekniksini kullanıp, buğdayının yetip kılışka taqabıl duruş iktidarını aşırıp, kışkırıştın burunki perviş kılış, asıraş tedbirlerini inçkileştirişini işe aşırdı. Manas nahiyesinin Lotoyi bazarı Jin Jiazhuang kentirgi küzgü buğday terigan terikçi Jin Xiaochao mundaqdırı. Hazır yukarı ölçemlik etizgi tayinip, terikçilikta pütüllay maşınada meşgulat kılışını işe aşırdık. Onun üstüge devlet küzgü buğday cahatta yardım pul bilen təminli geçge, terikçilikki bolgan işençimiz texmu küçeydi.
1: Stansımız xabiri. Bu yıl 1-ci aydan 9-ci aygıca Alatau Taşyol Portu arqılıq çegradın kirgen çıkan avtomobil 150 000'dan eşip, bultırk şu mezgildikidin 48.4% köpeydi. Bunun içi de 9-ci ayının 29-ci günü bir günde çegradın kirgen çıkan avtomobil 920'ye yetip, tarihtiki bir gündeki en yukarı rekord yenilandı. Bu yıl kirgenden buyan Alatau Taşyol Portu'nun tamojnidin ötküzüş vaziyeti sicil yaxşılınıp, çegra alqıgan eşya obrot yolunun hayati küçü umumizlik qozğıtılıp, Çegra halkıgan yük transport vakalatçiliki karxallarının ticaret besimi zor derecede yenikiltilip, aşa oburu tənarxı tövalitildi. Alatau Porti, Aysinti, Xalqara yük transport vakalatçilik çeklik şirkti işxansının mesuli Zhang Xiang muhbirgimindak dedi. Tertip texmi ıxçamlınıp, tekşürüş texmi akıllaştı. Yukarı ünümlük, kolay bolgan tamojniden ötküzüş muhiti, ham yeni mahsulatlar, maşini elektr üskülleri, kündilik türlik mallar qatarlıq çigra alqıgan mallarını tamojniden tez ötküzüp, tez tapşırımız. Dövlət içi sırtıdaki xeridarlar zakazını vaxtıda tapşırıp, vədige əməl qilişimizga kolaylıq yarattı. Hazırğı qədər Alatau Taşyol Portu'nun yük transport liniyası 80 dövlət və rayonunu qaplab, Şinjan'ın sırtqı yüzlengen ixtisat tərəqiyatıdaki muhim tügünge aylandı. Alatau, Çegradın kiriş çıkış, Çegra müdafiye, təkşürüş ponkiti, əxli ixtidarlıq təkşürüş üskünsigi tayınıp, tamojnidin ötküzüş vaqt çekini sicil qısqartıp, tamojnidin ötküzüş tərtibini əlalaşdırdı. Alatau Çegradın kiriş çıkış devlet müdafiye tekşürüş ponkiti vazifi icra kılış birinci ertirtinin xalq saxtısı Tang Fuxing mındaq dedi. Tamojna qatarlıq tarmaqlar bilen bolğan birleşip vazifi icra kılış, birleşip hareketlenişini çoğunqırlaştırıp, aldın kelişip tamojnadan ötküzüş, türgü ayırıp tekşürüşünü kolaylaştırış tedbirlerini ameliyleştirip, avtomobillerinin turup kılış vaxtını en zor derecede kıskartıp, yukarı ünümlük, Kolay, dəl cayıdı bolğan tamojnidin ötküzüş kapaltı arqılıq çigra alqıgan sodının ravallıqı, muqimliqini bütün küş bilen qoğdudu.
0: Stansımız muhbirleri Tan Şöcen, Rin Çiçao xəbər qıludu. Avtonom rayonunun 2026 yıllık ictimai kapalet mulazımıdını həmmi aylıqı yetküzüş pahaliyyidinin başlanış murazımı tünögün çüştün burun Qashqar şəhri de ötküzüldü. Şinjan'daki caylar mas qadamda başlap, siyaset, mulazmet, beceriş küçini asasi katlamğı tüşürüşkü türtkü bolub, ictimai kapalet siyasetini həmmi ailegi yetküzüdü.
1: Bu qedimki faaliyette həmmi adam məsuliyetini ada qilish, həmmi adam bəhirlinish baş deyimi qılıngan bolub, nəx meydanda siyasetin məsləhət beriş, təminatni aldın hesaplaş, işti yarlınışının aldın eliş təşviqati. باج تارماخلری، داوالنش کپالت تارماخلری، بانکا برلش پیجرش قطرلک ملازمت مخصوص رایولر تأسیس کلندی. شنوم بلن برگه، گرنشلیک دراما، باش دیملک VCR، نخ میدان دا بایانقلش قطرلک شکللرده دیلو ارقل قانون شندرلب اجتماعی کپالت سیاستی قغز یزدن امنن قلبگی سندرلدی. Qashqar viloyatlik ijtimoiy kafolat mulozimati markazi partiya yacheykasining shujisi Niu Likun naq maydonda so'zlangan nurg'un mazmunning shu joyning ijtimoiy kafolat xizmatining amaliyot natijalaridan kelganligini bildirib bundoq dedi. Ish bajarish tartibini sijil a'lolashtirib, barliq yezi bozor, kent mahallalarining ijtimoiy kafolat asosiy qatlam mulozimat supalari bilan to'liq qoplanishni ishga oshirdik. Yana ijtimoiy kafolat tarmoqlari bilan banka bir gavdalashgan mulozimat tor nuqtasidan 246ni qurdiq. Sug'urtaga qatnashishni tizimlash, huquq manfaatni tekshirish qatorliq bejirilish qitim soni ko'p kasblarni omma uyining atrofida bejiraladigan bo'ldi. Abdunim Raylik ijtimoiy kafolat markazi partiya komitetining shujisi muavin mudir Li Ning kelgusi bir haftada Bütün Şinjan'daki ijtimoiy kafolat xizmatchilarining mahalla, yezi kent, korxona, maktablarga berib, siyosat tashviq qilib tushuntirish, sug'urtaga qatnashishga safarvar qilish, ta'minotni oldini hisoblash, aldamchilikka qarshi turish tashviqoti qatorliq xalq qulay mulozimatlarini qanot yoydirib, odam ishlatguchi o'rinlarni qonun bo'yicha sug'urtaga qatnashishga Әмгәкчілеріні тәшәбізкарлық білән сұғыртығы қатнешіғі етәкләйдіғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Деккәтіне жалық ішқорлашқалар, еңі яғачы ішқорлашқалар қатарлық кішілер топығы мәркәзләштіріп, 5 дәрежілік бежіріш мұлазымет системісіғы тайынып, іждімайы капалет мұлазымытының асаси қатламға, бірінші сәпкі ұзартылышығы сіжіл түрткі болымыз. İctimai kapalet amvi mulazimet seviyesini sıcıl östürüp, yukarı sifatlik ictimai kapalet mulazimeti bilen təmilleşini küçeytip, her millet amısını, əmmi adem məsuliyetini ada kılış, əmmi adem bəhirliniş cəriyanda teximi köp erişiş duyğısı, bəxt duyğısı, beyxatarlik duyğısıgı iyi kılımız.
0: Əmdi qısqı xəbərlər anladımız. 9-cı ayın axırıca bütün Şinjandakı qanuni iga pul müamilə apparatları erişkən puxravi karxanlar qaytı qarız qaldıq sonmizi 9 milyard 328 milyon yuan bolub, puxravi igilikke qarız beri salmıqı körünərlik zoraydı.
1: Qazaqistan Feyşi Aviyasiya şirkti 10-cı ayının 26-cı günədən başlap, Astana Qulcı arlıqıda bevasitə uçuduğan aviyasiya liniyasını açıdı. Әр дүйшәмбә, чар шәмбә, шәмбі күлләрі бір қытымдан нөвәлчі айырыплан қатнайды.
0: Автоном районның 2026-й еллық яшлар, өсмірлер, тәхлиди сот мұсабықсының әл қылғыч мұсабықсы еқында Шинжан тәптіш өйеніде башланды. Шинжан бойынша 14 вилоят, облас, шәһәрдән келгән вәкилләр командалары бер мәйданда маһарат күрсәтте. Маһирлар курамыгы yetмегәннәрнең җинаят үткәзүче, тор алдамчылыгы катарлык типик дело мисалларын чөйрәдәп, суд тикшерүш, дәлил испат күрсәтүш, юзлаштыруш, судта муназара кылыш, хөкем чыгарыш катарлык судта карап чыгышның бүтән тәртибен тулык намаян кылды.
1: Әмди Абданым районындагы 16 шәһәрнең аварайдан мәгълүмат алдыбыз. Үрімчіде ауа бұлытлық болып, кейін отырхал ямғыр егіп, ямғыр арлаш қарғы өзгірді. Температура 0-10 Celsius градус күсе, 5-6 бал шамал шықыды. Алтайда ауа бұлытлық, температура 0-2-6 Celsius градус күсе. Чөйчекте ауа бұлытлық, температура 0-2-10 Celsius градус күсе. Олжыда ауа бұлытлық болып, кейін жылыды. Температура 4-20 Celsius градус күсе. Порталада ауа бұлытлық температура 0-15 Celsius градус күсе. Қармайда ауа бұлытлық температура 4-14 Celsius градус күсе. Күйтінді азырақ ямғыр яғды, температура 2-16 Celsius градус күсе. Шиханзда азырақ ямғыр яғды, температура 0-13 Celsius градус күсе. Санжыда азырақ ямғыр яғды, температура 1-14 Celsius градус күсе. Құмылда азырақ ямғыр яғды, температура 4-19 Celsius градус күсе. Тұрпанда ауа бұлытлық, температура 12-26 Celsius градус күсе. Корылда ауа ұчық болып кейін бұлытланды, температура 7-22 Celsius градус күсе. Aqsuda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 10 dan 22 Selsiy gradusgacha. Otishda hava ochiq, temperatura

Jonxa Xalq Jumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlayıp yolga koyuldu. Jonxa Milleti ortak gavdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şinjan kurup çıkaylı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahifimizde Ürümçi Wuyuan Zhixing aptisi torga çıkarılıp bir ponkit şeklindeki bağ sayılısı mulazimeti bilen temelli geldiği doğrusu da sözler birimiz. Ürümçideki bağçılığa oynağılı barmakçı bulup Tohtalgu'nun nedeli ki? Tohtalgu'da orun bar yokluğunu bilmekçi bulsunuz. Bayram demeliş küllerde bağçıya verip oynamakçı bulup köngül eçiş türlerinin biletini aldın setevilişini oylağın bulsunuz. Bağçıda amevi hacethana kiriş çıkış eğizini tapalmay kiliştin ensirisiniz ve şimdiki Wuyuan Zhixing aptisi bu kıyınçılığınızı hal kılıp verir.
2: Yakında Ürümçi şehirlik bağçı kuruluşu terakkiyat merkezinin Wuyuan Zhixing Vision aptisini kozgutuş murasimi hayvanat bağçısı Cenobi bağçıda ötkizildi. Aptçı sayahatçilerini torda bilet setibiliş, avtomobilini akıl toxtutuş, sayahat yetekçisi yetekçilik kılış katarlık bağçını sayılı kılıştaki köptürlük mulazimet bilen teminleydi.
1: Wuyuan Zhixing Vision aptisiga Ürümçi şehriga qarashliq 11 bağçı kirgizilgan. Xushhal sayohat qilib bilet setibilish, soda shaharchisini tanlash, odamiyat manzarasi, sayohat yetakchilari yetaklash, alohida faoliyat, avtomobilni aql to'xtatish, sodagar chaqirib tanishtirish qatorliq 7 cho'ng mulozimat bo'ligi ta'sis qilingan. Avtomobilni aql to'xtatish ko'znikini cheksangiz, har qaysi bog'chilarning to'xtalg'ulari, umumiy to'xtalg'u o'rni, qolgan to'xtalg'u o'rni hamda siz bilan bo'lgan orliqi degandek uchurlarni ko'ra olasiz. Sayohat yetakchilari yetaklash, xushhol sayohat qilib bilet setib olish, alohida faoliyat ko'znikini cheksangiz, bog'chi manzara nuqtasi, ommaviy hojatxona, kirish chiqish eg'izi, to'rda ko'ngil eshish turlarini tanlab setib olish, har qaysi bog'chilardagi faoliyatlarning o'tkazilish vaqti, o'rni qatorliq mazmunlarni ko'ra olasiz.
2: Shahar aholisi Lerunchi mundaq dedi. Ilgari bog'chiga borsak daim ammevi hojatxona topolmay qiynalib qolatdik. Hozir apchiga qarab birdamdala topolaymiz. Apchining iqtidorlari to'liq. Ishlatilishga nihoyatda qulaylik ekan.
1: Ürümçi şehirlik bağçı qurilishi taraqqiyot markazining Wuyuan Zhixing Vision aptisini yürüştürüş mas'uli Chao Zhengling tanıştırıp bundaq dedi.

0: Вишин әпсі.
1: Диетнің ихтиячы білін барлық келді. Бұның да бақытшыға сәйлі қылышқы келген шәәр ағалылыры. Саяхетчілеріні әр тәрәпліме мұлазымет білін тәмілләп, техімі қолай. Yukarı önümlük akıl, bağcı sayılısı tuyğusuğa iyi kılıp, teximi köp kişini, örümçini düşünüş, örümçini yakış görüş imkanı yetige iyi kılış məqsəd kılındı.
2: İh, anı vətən, siz merdanı çıllab, tank kuyaşini, Səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar Büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Jumha Halak Jumaritanan, Milatler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Kanuni 2026 yılı 7 ayının 1 gününden başlayıp yolga koyuldu. Jumha Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Jumha Arzusini ortak işqa şuraylı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselivatkan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Şincan'daki ştatlık kentlerde tez yetküzüş mulazmeti toluk kaplaş asası cihetin işgı aşırılıp künüge otura hesaplen 880 bin tez yollanma posulka yezilağı yetküzülüp evetilgenlikini tunuşturumuz. Növette Şincan'daki ştatlık kentlerde tez yetküzüş mulazmeti toluk kaplaş asası cihetin işgı aşırılıp künüge otura hesaplen 880 bin tez yollanma posulka yezilağı yetküzülüp evetildi. Bu, Şincan'da şehir yezi ıqtisadının aylanışıdaki kılkan tomurunun önümlü karavallaştırılgalıqını düşendirip biridir. Tor uzartılgan cay del, hayati küç yetkizilgen cay.
1: Şincan'a toşuladığan yollanmalarının toşu şerqi, haksız buluşunun süpüti aşırılıp, deritisi östürülüp, herkaisi milletlerinin arılışış, almaştırış, yoğuruluşunu küşlük ilgiri sürüp, Şincan'nın ıqtisadi, ictimai tərəqiyatıga yeni hayati küç koştu. 8622 kent dərəcilik əvətiş, yetküzüş əşya oburdi, universal mulazimət bunkti yezilarının çət yıraq çaylardaki mulazimət kəmtüklükini toluqlap, umumi mənpəyətdarlıq, baravər, toluk kabaletlendiriş şekildeki evetiş, yetküzüş mulazımeti arkalık bütün abdonom rayondaki şehir gezi ammısını rayon halkıgan elospetlik tavar ve mulazımettin baraver behirlendirdi.
0: Yezlada evetiş yetküzüş torunu üzlüksüz ziç tokuş, fakat Şincan poştik hespinin umumi orulaştırılışının bir ıxçam görünüşü. Şincan poştik hespinin toru bilen kaplanış dairesi sicil kengaytılıp, bütün Şincan'ın kaplıgan, şehir yezilağı çoğunkır sıngan, bütün memleketke bivası yetküzüdüğün, Asya bilen Avrupa'nı tutaştırılgan evetiş yetküzüş toru berpa kılındı. Ürümçini yadırı, Aksu, Kaşkar Katarlıkla tayanç kılıngan, devlet poşta tez yetküzüş tügörünün iktidar derecesi sicil tez östürülüp, hem tedirici halda Otra Asya rayonunda çet el ambarı kurulup, çigra halkıgan evetiş yetküzüş toru orullaştırıldı. Çigra halkıgan 8 toluk yüklük nöbetçi ayrı plan aviyasiya liniyesi Asya Yavrupa'daki nuhtuluk şehirlerine bivasta tutuşup, taş yol, tömür yol, hava yolu arkalık, Şincan'ı kırıp çıkartan strolluk yol yukarı önünde ravallaştırıldı.
1: Tonuşturulışça növette Şincan'da yılığa kişi beşiğe doğru geledigen tez yollanma işiltiş miktarı 75'ten aşkın. Tez yollanma mulazimeti bütün musabının otturca vaqt çeki kıskırap, ammının razı buluş derecesi sicil aşkın. Şincan poşta kəsbi kəsb aylanmasına çoğunkur sınışıp, birinci, ikinci, üçüncü kəsb yollarını tutaştırış əvzəllikini toluq cari kıldırıp, İlgari tor sistemisi ve texniki cevabdıklarına tayınıp, işlep çıkırış endisinin ihtiyacı asasen zagız kılış. Canlıq inkas kaytırışka özgürşi gütürtkü bulup, təminleş bilen ihtiyacının yaxşı süpetlik hem türtkü buluşunu işka aşırgan. Yana zamanevi yezi iyiliki, İlgar yasımcılıkka teşebbüskarlık bilen mulazimet kılıp, Şincan mahsulatlarını yeni peti yetküzüş boyunca tez yetküzüş arkalık dehkallarga yardım beriş, danlık markasına tayınıp, turpan komul koğuni. Bügür ak örükü. Peyzavat, Şinmeysi Katarlık, herkaisi çaylarının alahidi mahsulatlarının, bütün memleketteki buhralarının tamak üstelige bevasti yetküzülüşüge türtkü bolgan.
0: Onunun başka akıl motorunu berpa kılış tezitildi. Abdonom rayon, vilayet, oblast, şehir derecelik ayrış merkezlerde avtomatik ticaret umumizlik işe aşırıldı. Rakınlık, akli iktidarlık avtomatik ayrış tedirici, nahiye derecelik içi kengaydı. Maşini adem ambarda saklaş, ayrış katarlık halkalarda tenlerini töveletiş, süpetini östürüp önümünü aşırışka küçük koştu. Abdonom rayon boyunca ademsiz tez yetküzüş avtomobilinin 63'ü yolga çıkıp yürüştü. Hem tedirici kölemli şiki karap terakki kıldı.
1: Keyinki kademde Şincan poşta kesbi hazırki terakkiyat neticeleri asası da şehir yeza evetiş yetküzüş torunu sicil ziş dokup Чигра халкыган жол курулушун чоңкурлаштырып, эветиш, жеткизиш мунасабаты менен өзгөчө кесиптердин чоңкур жогорулушуна түрткү болуп, рақамлаштыруш, акылый иктидарлаштыруш аркылуу кувват кошушуна тезлетип, саханы баха рақабатынын кымбат жаратышка карап өзгөрүшкө жетектеп, дөөлөт ичи ва халкарадан ибарат кош айланышын раваллаштыруш. Шинжаңның иктисади, иҗтимаи тараҡҡиятыға мулазимәт ҡылыш өчен узаҡча дауамлашыдыған хәрәкәтләндергеч көчкә ҡушыды.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda yiqilib tushgan bovayga yordam qo'lini sungan Aliyagul Ahmad bilan tanishimiz. 10 ayning 7-chi kuni kech soat 8 da atrofida Urumchi Yujing ko'tsi bilan Jujang yo'li egizida keraksiz narsa yig'idigan bir bovay tuyuqsiz yo'lning o'rtasida yiqilib tushdi. Atunum raylıq 3-ci xalq doktorxanası yürək eğir kisəlliklərini közütüş öyünün sestirası Aliyagül Əhməd avtomobilini toxtutub, qızıl çırağının özgürüşünü saxlavat atdı. O, bu əhvalını görüb dərhal avtomobilini çüşüb qutqızışqı kirişdi.
1: Aliyagülnün əsləşçə əyni çağda o avtomobilini yol eğizada toxtutub, qızıl çırağının özgürüşünü saxlavatqan bulub, yolda avtomobil nahayti köp ikən. O, yügürüp berib, bovayının kereksiz nərslərini yığıdığan kiçik harvasının yolğu öyrülüp düşkəlikini görgən.
0: O, zonzuyup oltırıp bovayının mörüsüge şapalaqlap, ünlük avazda tağa, tağa dəp çakırgan, həm də onun boyun arteriya tomiri və nəfsini təkşürgən. O, bu bovayının qısqı vaxtlıq huşudun kətkəliki, yürək soğuşu və nəfsinin barlıqı, lekin huşunun cahidi əməskini görüp, toxtumay çakırgan. Bovay ahırı közünü asta açgan, o boş avazda təsəlli berib onu tüz halətli yatquzgan.
1: Bovayının vaqtincha xatardan qutulganligini jazmlashtirgandan keyin Aliyagul soqchiga telefon qilib ahvol ma'lum qilgan. Avtomobil texi yo'l eg'izida to'xtatilib bo'lgachqa qatnashqa ta'sir yetishdan ansirab, u xalq soqchilarining naq maydonga kelishini saqlamaylik etib qolgan. U mundaq dedi: "Keyin men xalq soqchilari bilan aloqalashdim. Ularning bovayni uyiga bexatar opirib qo'yilganligini bilgandan keyin yurakim ondan joyiga tushdi. Ularning bovayni uyiga bexatar opirib qo'yganligini bilgandan keyin yurakim ondan joyiga tushdi."
0: Yuz bergan bu jarayonni notunish bir qiz yon telefonida suratga olib, Douyinga yo'lladi. Do'sti bu sinni Aliya Gulga yo'llab bergandan keyin u ondan o'zining olqishga erishganligini bildi. U do'stlar chambirkiga mundaq yozdi: "Maqsadsizlik qilingan bir harakat 800 mingdan ortiq ko'rilishga sabab bo'libdi. Atrofimdagi meni untinsiz tashviq qilgan urug' tuqqan do'st-birodarlarimga rahmat."
1: Aliya Gulning avtonom rayonlik 3-chi xalq doktorxonasidagi xizmatdoshlari bu ishdan xabar topgandan keyin qilcha tasodifiylik his qilmadi. Doktorxona yurak eğir kasalliklarini kuzatish uyining muavin mudiri Liu Janwen mundaq dedi: "Aliya Gul odatda xizmatda nihoyatda astoydil. Tasodifiy ahvolga yo'liqqanda azaldan jiddiylashib ketmaydi. Qutqizish engi allaburun vujudiga o'rnab ketgan."
0: Aliyagul mundaq dedi: "Men partiya a'zosi, shundaqla bir tibbiy xodim. Odam qutqizish bizniki tug'ma qobiliyat. Shu vaqtda mening o'rnimda har qanday bir tibbiy xodim bo'lgan bo'lsa, hammasi cho'qim shunday qilgan bo'lardi." U bovayga hech ish bo'lmasligini, shundaqla texmi ko'p kishining bu shunday ahvolga yo'liqganda yordam qo'lini sunishini umid qilaman.
2: Eh, ana vatan, siz merdanı çıllab, tank kuyaşini, seher cimcitikini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1,400,000,000 oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılan

Çöçekte hava bulutluk, temperatura 0'dan tüven 2'den 13 Celsius gradus kıçı. Gulcıda hava bulutluk bulup giyini içildi. Temperatura 4'den 20 Celsius gradus kıçı. Bortalada hava bulutluk, temperatura 0'dan tüven 2'den 15 Celsius gradus kıçı. Karmayda hava bulutluk, temperatura 4'den 14 Celsius gradus kıçı. Köytünde hava bulutluk bulup azırak yağmur yağıdı. Temperatura 2'den 16 Celsius gradus kıçı. Şehanızda azırak yağmur yağıdı. Temperatura 0'den 13 Celsius gradus kıçı. Sancıda azırak yağmur yağıp giyen hava bulutlanıdı. Temperatura 1'den 14 Celsius gradus kıçı. Kumulda azırak yağmur yağıdı. Temperatura 4'den 19 Celsius gradus kıçı. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 12'den 26 Celsius gradus kıçı. Kurluda hava açık bulup giyin bulutlanıdı. Temperatura 7'den 22 Celsius gradus kıçı. Aksu'da aza açık bulup giyin bulutlanıdı. Temperatura 10'den 22 Celsius gradus kıçı. Atuş'ta hava açık. Temperatura 9'den 23 Celsius gradus kıçı. Qashqarda hava açık. Temperatura 10'den 24 Celsius gradus kıçı. Xotanda hava bulutluk. Temperatura 11'den 19 Celsius gradus kıçı. Ürümçide azırak yağmur yağıp keyin otır hallı yağmur. Onun din keyin yağmur aralash qar yağıdı. Temperatura 0'den 12 Celsius gradus kıçı buludu. 4-5 bal şamal çıkıdı. Havaraydın məlumat anlattıq.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşıraylı.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vatan Menin Ailem programısı bu yeçanlı çişberdok. Anlığınınla rahmet. Solusitin abonçılar terminalımızını çürsenle, tekimi köp məzmunlardan xəbərdar bol alayısla.

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuşburak güllerki tolgan bir bostanlık.
1: Bu bostanlıkta sansızlığan kuşlar yakınlık küyler bilen şu güllerini küyler armaydı.
0: Hem de anlaydığınla sanat sahnesi programısı.

Qadirlik radio anglagchi dostlar, növbette qirg'izchi naqshlardan Mening talabim nomliq naqshini dil aramanglarga sunamiz. Bahir og'aysizlar.

Bu sahipimizde bazı boğaklar, balıları kümüş renglik yoğan baş. Teriska birliği yegenden kiyin, kandaki simap bir normal bolsa, yoğan baş teriska birliğini yeni yesi bulamdu, degen haberde iktinlerde buludu. Yakında yoğan baş teriska birliği, ictimai alaqı taratkısıdaki kızık nokta bolup kaldı. İstimalçılarının hukuk menfaatini qoğdaş təşkilatı, kəsbi aparatlar bilen birleşip, təkşürüş arqılıq, bazarda toğlıtılgan yoğanbaş tereska beylikkinin asaslıqı 3 xil ikkallıqı, 10 netçe ətta 20 həssə baha pərqi barlıqı. Bunun işçide ən qimmət bolğını kümüş rənglik yoğanbaş tereska beylikki ikkallıqını bayqıdı. Ama bazı ata-anaları balalarının kömüş renglik yoğan baş teriska beylikini yegenden kiyen qenideki simapının ölçemden eşip ketkenlikini inkas kılıştı. Oxşaş bolmağan türdeki yoğan baş teriska beylikini kandak tallaş kerek. Kömüş renglik yoğan baş teriska beylikini ne istimal kılıştın ne adette çönya beylikini, loğay beylikini qatarlıqlarını öz içi kalıdıkken. Olar biologiyalik iniqlamadaki tereska beylikı emez. Fakat kesipte şekillengen soğuda atal hosikken. Bahanın yukarı buluşudaki sebep uzuklu kımmeti ve teminin gevdelik buluşudun başka yana meksulat miktarının az bolğallıqı deyken. Ama ali derecelik dep bekitilgen kömüş renglik yoğan baş tereska beylikini yakında yeşi küçük balılar istimal kılgandan kiyin simap miktarının ölçemden eşip ketkenliki doğrusu haber kişilerinin deyikten tarttı ve gumanını kuzgıdı. Kömüş renglik yoğan baş tereska beylikini çoğunkur deyinizdeki çoğuntüpteki beylik türü bulu süpüte bilen ozukluk zancırının en yukarı uçudu durudu. Kiçik beylikning tenidan simap qatarliq ig'ir metallarni qabul qiladi hamda teniga to'planadi. Kiçik balalarga ehtiyot bilan yegilsa, cho'ngroq balalarga muvofiq miqdorda azroq yegilsa bo'ladi. Kumush ranglik yo'g'on bosh teriska beylikining to'yinmagan yog' kislotasining miqdori yuqori, ammo ig'ir metallar texmo oson to'planadi. Simapning xatirini boshqarishni ko'zda tutib, agar balalarga berishki to'g'ri kelsa, qabul qilish miqdorini kontrol qilish kerak. O'xshimagan turdagi yo'g'onbosh tereska beylikini qanday tanlash kerak? Mutaxassislarning ko'rsatishicha, navbatda kumush ranglik yo'g'onbosh tereska beylikki tenidagi simob miqdorini texmo sistemalik tekshirib, tadqiq qilish kamchilikkan. Diqqat qilishga tegishli shuki, o'xshash bir xil beylikning yashash muhiti va o'sish yili o'xshash bo'lmagachqa, tenidagi simob miqdori mu pərq buludu ikən. Bexatarlıqını bir tayaqda haydaşki bulmaydı ikən. Şuna muvapıq miqtarda istimal qiliş asasıda oxşumağan yaşdiki, oxşumağan bədən sapasıdaki kişilərmü ehtiyacıqa asasən oxşumağan türdeki yoğanbaş teriska beylikini tallısı buludu ikən. Əgər aqsılığı erişiş üçün bolsa, Atlantik okyan yoğanbaş teriska beylikı, Tinç okyan yoğanbaş teriska beylikı, Mingtay beylikı xeyli yaxşı bulup, bahası mı bir qədər muvafiq ikən. Əgər DHA, EPA qatarlıq toyunmağan yağ kisatasığa erişməkçi bolsanız, kömüş rənglik yoğan baş teriska beylikı texmo əvzəllikki ege. Lekin bahası mı bir qədər qimmət. Onundan başqa, yoğan baş teriska beylikinin uzuqluqını texmo yaxşı saqlaş üçün, saqlab qelish uchun eng yaxshisi dumlab pishirish usulini qo'llanish. Amal bor, yog'da etildirib pishirmaslik kerak. Agar haqiqatan yog'da pishirmoqchi bo'lsa, eng yaxshisi beylikning o'zining yig'ig'i tayinib oddiy pishirish. Shuning bilan birga yog'ning temperaturasining bak yuqori bo'lib ketmasligiga diqqat qilish kerak.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq bahrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
5: Adaş, yani kançılık bana məhz?
6: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
7: Bəy, dadısı, nə gerek geldiniz?
5: Öyge az kaldı ya kotan. Nim oldu?
7: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
5: Nim etsiniz balı yurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
6: Dikkat et!
5: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
8: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
9: Radio anglıqçı dostlar, bu sahifimizde hazır sirtqi chiqqanda palak kiyilish kerakmi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati kuzda sirtqi chiqqanda bo'ladi.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışanan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sulu şütin abonucular terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıgılı boludu.
3: Hürmetli radyo anlıgıçıla, bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullah boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin iktisadi tetkiş kanununu yolga koyuş nizami ilan kılındı. Şincan Bingtuan Katnaş Başkuruş Tarmakları köpkül tedbirini tenk olunup, küzlük yığın mezgeledeki katnaş bir hatarlıkıya kapalet kıldı digen haberlerini anlayısla.
3: Dilo ve kanun sahipimizde Şincan 3 tipik dilo misalını ilan kıldı digen mezmunda sözlep birimiz.
2: Amma üçün əməli iş qılıb biri səhifimizdə təftiş məhkəmisi əyibləşdi qollab 62 işləmçinin iş haqqını elişiqi yardan bədi digən məzmun deqtinladı boludu.
3: Hörmətli radio anlıqçıla qeynəmsə deqtinla bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri
2: Yakında Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin iktisadi tetkiş kanununu yolga koyuş nizami ilan kılındı. 2026 yılı 12. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Nizam cem'i 7 bab 64 madde bulup asaslı partiye rehberlikede çıntırıp ve onu küçeytip, iktisadi tetkiş kanununu umumizlik emelileştirip, mesele yönelişide çıntırıp, iktisadi tetkiş hizmetinde duç gelgen gevdilik meselelerini halkleşini tüzüm teriki bilen teminleyip, iktisadi tetkiş hizmetinin kanunçılık yolu da yukarı süpetlik terakki kılışıga hakiki türkü buluştuğunu ibaret umumi fikir yoluna emel kılınırdı.
3: Partiyanın rəhbərlikdə çıng turuş və uni küçəytiş iqtisadi təftiş xizmətini yaxşı işləşinin tüp qapalıdı. Cüngüçü sosializm iqtisadi təftiş tözümünün ən mahiyyətlik, ən roşan alahidliki. İqtisadi təftiş qanunu da Cüngü Komünistik Partiyasının iqtisadi təftiş xizmətiki bolğan rəhbərlikdə çıng turub, mərkəzlik bir tutaş bolğan, Umumyüzlük kaplıgan, nüfuzluk, yukarı önümlük iqtisadi təftiş nazaretçiliki sistemisini bərpa qilish iniq belgilendi. Nizamda iqtisadi təftiş xizmeti de partiyanın Lushen, Fangjin, siyasetleri ve partiya mərkizi komitetinin

0: Jumha Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jumha millatining ulug' gullanishini ishqa oshirish barliq Jumha o'g'il-qizlarining o'rtaq intilishi, davlatning birligini qo'g'dash, Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish barliq Jumha xalqining o'rtaq mas'uliyati.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдө.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдө.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.
4: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سیپسی سزگه همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde er ademsiz uçkunu kontrol kılıp tömür yol liniyasının hava tevalik edin öz beşimçilik bilen uçurup ötküzgeldeki üçün cezalandı diye mezmunla anlayısla. Yakında Ürümçi Tömür Yol Gönen İdarisi, Ürümçi Gönen Başkarması, Ürümçi Vokzalı Sakçıhanısı, yenik tipteki puhravi ademsiz uçkunu belgilimeki hılapalda tömür yol liniyasının uçurup ötküzgellik toğrısıdaki sakçığı malum kılış ahvalini tez bir taraf kılıp, kanunsuz ademsiz uçku meşgulatısını kanun boyunca memuri cezalap tömür yol transportudaki bir hatarlık göçürün hafifini vaktada tügetti.
0: 9-nji aýynyň 27-nji güni saat 17-den 30 minut ötgende Ürümçi wokzaly sakçyhanasydaky halyk sakçylary hyzmat jarýanyna ýenik tipdeki adamsyz uçkunyň Ürümçi wokzaly sakçyhanasy täwäligideki tömür ýol liniýasydan uçup ötgenligini baýkap, uçku meşgulatysy turuşluk jaýga derhal ýetip berip tekşürip, bir taraf kılış hyzmatyny kanat ýaýdyrdy.
1: Tekşürüş arkalyk kanun

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçıla. Gülünü vatkan yezi kentlərgi nəzər səyibimizin damlaşdırmız. Abdun rayının yığı bir növətlik göç qalısı, göç qoyi əm süt kəsbinin tərəqiyyatının yüləy siyasətə əməliləşkəndim. Bu yan, çapçal nahiyyəsi siyasət yönülüşünü çın közləb, diqqətni, göç qoyunun nəslini yaxşılaş, texnikini tüvəngi çürüş, Ülgü körsü şitəkləşdən ibarət 3 çoğun yadrolu qalqıq mərkəzləşdürüb. Bütün nahiyyə bu...
2: Yatını qadırla. Avtomobil haydiganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yuru. Bir jon, bir nafasningmi qonchilgan egisi bor.
3: Ba'zida siz hech nima bo'lmaydi, ko'maydi deb qoidaga xilof avtomobil haydab, birmonchilgan baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
2: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
3: O'zingizning ham oilangizning hayoti Baxtini doğru tikməy desəniz, qatnaş qaydısına anlıq riayət qılın.
0: Yeşil tağlarğa nəzər selib, süzük suğu baxımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıb, bu tuprağnı gül

0: balının kızgınlığı ve ak könüllülükten can yüyüşü bek tesirlendi.
1: Hazır bu bala nahiye pazarında okuydu. Her haftanın ahırda kentteki kaytkandın kiyin ailevi mihmanxanağa geliydi. Bu çağda ailevi mihmanxanada hemişe tutkapa, men sizge yardımlı şey, siz aram elin degen yakınlık avaz anlanıp durdu.
0: Ailevi mihmanxanın aldı subsidiki hizmetçi kadınlarının hemisi şu caydaki yaşların bulup hem hizmetçi hem kentin alakçısıydı. Sayacılar örüp adetini sınav bir kişinin oylısa ular kent ahalarını bir kütneyi çelişka, dab çelişka teklif kıldı. Bir kıtım oyun koysa kent ahalarının kirme bir ölüş köpeydi. Ailevi mihmanxana yani kent ahalarının şöcü, hatarlı, yezgilik, özgeçi mesulatlarının vakaltanın seytişiği yardan berip, yurttaşlarının kırmına aşırış yollarını kengaydı. Can yüzü yumundak dedi. Biz kentin muşunda güzel menzirsin bəhrmən bulduk. Kent ahalarına cevap kaytırışımız gerek.
1: Kent ahalılarının toyumu rasımı mu sayahatçilerge kent içi vitildi. Kaysa ailede hoşallık iş bolsa, sayahatçiler katmış kızıksa, ailevi mihmanxanının hizmetçileri sayahatçilerge toyumu rasımı örüp adeti. Kaidi yosun qatarlıq, qatnışış işlerini inçikelik bilen tabalaydı. Can Yüşü mındaq dedi. Kent ahalıları yıraqtın gelgen mekmalarını çin könlüden karşıladı.
0: Dövlet bayramlık dem iliş mezgili taş kurganda yıl boyu sayacılar en zic bulunduğun mezgil. Bayramdın burun Can Yüşü daim tan atkıca aldırış bulup git etti. Mihmanların ayır durumga algıl çıkış, yatak, kirişki tezimletiş hem de örp adetten o zorunluş faaliyetleri odalaştırıştan bir numa çürüp koymadı. O mundak dedi. Sayacılarga en yakış tesirat ve en güzel eslimlerini bildi ilip getiş imkaniyeti yaratıp bir iş gerek.
1: Dövlet bayırmalık kaynam taşkıllı küçümgen dem iliş mezgildin kiyin Taşkorgan'daki Yezi kent ailevi mihmanxanısı uzak bolgan sos pesildin ibaret bir orta kiyin meselige duş geldi. Her yili 11 aydın kiyin ki yili 5 aygıca Pamir ekizlikinin temperatursi döverrek buludu. Can Yüzü mundaq dedi. Nurgun kişi kışta bu cayda kiyin kar yegip yol tosılıp kalıdu dep karaydı. Ameliyette devlet yolu 314. liniyesi, Qonjirab porti yıl boyu içivitildi. Pekat naçar havarayı körülgendela andın katnaşni vaqtlıq başkuruş yolu koyuludu. Bulturkışta Can Yüzü doğuyunda devamlıq bivastı körstüp, tordaşlarga kıştiki Pamirga kelsi buludağallıqını kayt-kayta etdi. O teximi köp kişilerinin kelip, kıştaki taş korganını iz kılıp bir kişini ümit kıldı.
0: Yazdaki kaynam taş kılıkı siliştirganda Can Yüzü Pamir İgizgin uzak kış pesildin naayt huzurlandı. O bir sün körünüşte mundaq dedi. Kentki vaqt hudi kıştaki beldir kök kölüge okşaydı. Onun yüzü muz tutkan bulup su muz astıda tekmü temkin akıdı.
1: Can Yüzü
0: Bu yıl bahar bayramını Can Yüzü kenti ötküzdü. O kent ağalarını uyge berip, onların ravap çalgalıqını, halı koşaklarını yitkalıqını anladı. O mundaq dedi. Kentki kızlarımın, kentki çoğunlarının meni bahar bayramı ötküzüşkü başlap barğalıqının, meni öz aili əzasıdak körgellik işkallikini yitipedi. Şunu bilen bile Can Yüzü yine kent ahalarını ailevi mihmanxanağa gelip çay işkeç paranışka kelgüsü planı doğrusu da bəhuzur paranışka təklif kıldı.
1: Can Yüzü mundaq dedi. Mihmanlarının səpər harduqudun kiyin, yaxşı uxlaş, güzel mənzirlərini görüş, şundaqla bu yerinin milli örp adetlerini düşünüş imkaniyetigi ege kılıp, teximi köp kişige kıştiki taş qorğanının mu, kelişke ərzidiqallıqını bildiriş, menin kiyin ki, qədəmdiki planım

Hürmetli radyo almacılar, anlavatkınlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın mündet programımızı. Hem de diktanlar yezi ilgili ki yeza dekhalarga alakadar uçurlar bulsun.

10. ay kirişi bilen Tiyanşan'ın cenubi şimaldaki bir türküm noktuluk suçluk türleri de kuruluş sür iti tezletilip bütün yıllık nişan vazifeye bütün güç bilen atlanıldı. Fukan şeridki Sugunhı Su Amri Türk kuruluşu nek meydanda çoğun tosmini tindiruş kelkün suyuna ak kuzuş yolunu ravallaştırıp mustahkemleş katarlı kuruluşlar

İdarist Partiye Grupsının azası, Su Baylıkı Merkezinin müdürü Ding Huan Peng mundaq dedi. Kuruluş bitkenden kiyin tüven ekimdeki 12.800 mu etizin zoğuruşka ünümlük kapalı kılınıp, Beytingçi kentideki 1.700'ün artık ama ve çarvılarının bir hatarlık işimlik suyu kapalı Bay Nayis'nin Kapçılan Deryası Trek Bazar'daki otura tiptiki Soğuruş rayonunun davamlaşma yandaş kuruluşu ve zamanı vilaş durup özgertiş türdümü yakın iş başlandı. Bu türde öz tanını su sınmaz kılıp deryasını öztürüp özgertiş arkalık Soğuruş ünümü ve su bilen teminleşki kapalı tıklış nispeti körnerlik öztürülüp yılga 514.000 kubmetr su ticaj işe aşırılıp, yeniden köpeğen aşık işlep çıkarış iktidarı 900.000 kilogramdan aşırıldı.

Yaqında Barköl nahiyasi Kuysu basırdaki komul binem boğduyunun nemlikini tekşürüş, çönek tartıp su baylıqıdan yukarı ünümlük paydalanış, terikçilik endesini kürgüzüş ve ülkü körstüp umumlaştırı sınak etizi hakiki tekşürüp ötküzü velişini kütüb aldı. Mutaxassislar grupsi naq meydanda osilni o'lchiganda cho'nak tortib terish andisidagi 200 mo'liq ulgi ko'rsatish etizining o'tircha mo 5 hosuli 386.133 kg'ga yetib, odatdagi qurilib terish andisiga selishtirganda hosuli 90.12 kg eshib, eshish nisbati 30.146% ga yetdi.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru,

0: Hürmetli radyo alıcılar, emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Zumret Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, 10. ayının 8. günüdün 9. günü geçe Cungo Avrupa Soğudu Möbler Silişken İş Mekanizminin 2. kıtımlık kararlık yığını Beycan'da içildi. İki taraf emeli ünümlük müzakir ilip badi. Hem de 4 çoğun sahane öz işçi kalan 16 türlük netice ortak tonuşu tizimlikini şekillendirdi. İki taraf yine 2027 yılı 3. ayda mekanizmin 3. kıtımlık kararlık yığınını etişini genişip bekitti. Bu, Cungo bilen Avrupa'nın sohbetleşiş, geniş arkalık, ıhtılapını kontrol kılış ve muvaffak bir taraf kılış arzusu ve akıl parasının bağı bulup, sürkülüşünün küçü işinin ünümlük saklanğalıkını toluk düşündürüp bədi.
1: Örmətli radyonu qıcıla, 3 gün davamlaşkan 2026 yıllık Şimali Kutup Çemberiki Munbiri yığını 10. ayının 10. günü İslandiyanın paytaxtı Reykjavik'te yapıldı. Bu kıtımkı yığın Şimali Kutup rayonunun xavepsizlik müdafiye işleri, baylıq içiş, kilimatını tüzleş qatarlı karalmılağı mərkəzləşkən bulup, Amerika bilen onun iştipaqdaşlarının bu karalmıladaki ıxtılapi ruhşan buldu. Hörmətli radyonu qıcıla, tövendi deyikdanla programımızın təbseli məzmunlarda bolsun.
0: Hürmetli radyo alıcılar, 10. ayının 8. günüdün 9. günü geçe Cungo Avrupa Soğudu Möbler Silişken İş Mekanizminin 2. kıtımlık kararlık yığını Beycan'da içildi. İki taraf emeli ünümlük müzakir ilip badi. Hem de 4 çoğun sahane öz işçi kalan 16 türlük netice ortak tonuşu tizimlikini şekillendirdi. İki taraf yine 2027 yılı 3. ayda mekanizmin 3. kıtımlık kararlık yığınını etişini genişip bekitti. Bu, Cungo bilen Avrupa'nın sohbetleşiş, geniş arkalık, ıhtılapını kontrol kılış ve muvaffak bir taraf kılış arzusu ve akıl parasının bağı bulup, sürkülüşünün küçü işinin ünümlük saklanğalıkını toluk düşündürüp bədi. Fransiya Akbarat Agentliği Katarlık Xalqara Taratkula'nın xəbirde Cungo bilen Avrupa, soda, məbləğ ziliş, bazar icazeti Katarlık meselelerde düşünüş asılı kıldı. Koyuk alakını saklaşka koşuldu. Sırtının endişisini pəsəytdi deyildi. Cungo bilen Avrupa İhtipaqı umumüzlük strategiyelik əmrala. Asasi iqim həmkarlıq. Lekin yakın kıyıladın bu yan, Avrupa İhtipakı'nın işki kısmı da korukçılık baş götürdü. Kısmen siyaset vazla, atalmış Cungo'nun işlep çıkırış iktidarı uşuk, Cungo Avrupa iktisat soğudu tenkponsuzluğu katarlık hata sepsetilerini köptürüp, Cungo Avrupa'nın normal iktisat soğudu hemkarlıkıga tosalgı payda kıldı. Bu yıl 6. ayda Cungo bilen Avrupa, Berios yılda Cungo Avrupa Soğudu Möbler Seliş Keniş Mekanizminin tüncik etimlik yığınını eçip, bu mekanizmini ornatıştaki məqsəd, minister derecilik Soğudu Möbler Seliş siyaseti söhbetini küçəyitip, işki taraf münasibetini muqimlaştırıp, onu teximi tənponlaştırış. Mekanizm astıda soda möbler selişini tənponlaştırış, eksportini başquırış. Bilim mülük hukuki ve Dünya Soda Teşkilatı ıslahatının ibaret 4 çoğun bölük tesis kılışkı koşuldu. Bu iki tarafının yadroluk köngül bölüşünü kapladı. Bu kitimki kararlık yığında iki taraf mukim, tenpun, Cungo Avrupa halkılık soda emralık oranını kaydı tekitledi. Hem de Dünya Soda Kaidesi ramkısı da İktisat soğudu ıhtılapı ve bir-birgi köngül bölüdüğün meselelerini tenpon bir taraf kılıp, öz ara menfaat yetküzüş hemkarlıkını çoğunkırlaştırış üstüde izdinip, Cungo Avrupa soğudusunun yukurgu karab tenpon terakki kılışını ilgir sürdü. İki taraf 16 türlük netice ortak tonuşu asıl kıldı. Bu Cungo Avrupa iktisat soğudu münasibetindeki bazı kıyın nokta, tosk noktalarını öz işçi kalan bulup, kesip sahası ve bazarının arzusuna inkas kaytırdı. Bu netice ortak tonuşu tizimlikide kandak yarkın noktalar ba? Soda ministerliği, Halkara Soda İktisadi Hemkarlık Tetkikat Yurti, Avrupa Tetkikat Hanısının kandidat tetkikatçısı Şahip Şenşin mandak dedi. En çok yarkın nokta, iki tarafının sırtkile yüksek dikkat kılıvatkan otomobil meselesini devamlık söhbetleşiş yolu kırgızışı. Otomobil kespi Jungo Avrupa İktisat Soda Hemkarlıkıdaki en vekillik karakterine ige sağlayanın biri. İki taraf Dünya Soda Teşkilatı'nın kaidesine uygun kilidigan usul bilen tok ve mayda ten hareketlendigan arlaşma otomobil sodası da düşünüş asıl kıldı. Hem de tokluk otomobilde toluklumu berişki karşı duruş layihesindeki karhanılanın baha vedisi ve kayıt tekşürüşk alakadar tertiplerini devamlaştırıp, vaziyetinin keskinleşip geçişinin sakınıp, Jungo karhanılarının emeli eksport menfaatini küçük koydu dedi. Bunundan başka tizimlik eksportunu başkuruş, bilim mülük hukuki katarlık cihetli adımı ilgirleşki erişti. Bu Jungo Avrupa Soda Meblağ Seliş Keniş Mekanizminin ramkı orantıştın netice hasıl kılış baskıcığı kırgellikini düşendirdi. Jungo bilen Avrupa dünyadaki işki çoğun asaslık iktisadi gevdi bolu süptü bilen iktisat soda alakısı da ıhtılap görülüşü naiti normal iş. Lekin paketini aydınlaştırıp menbesini toğır tepişki toğır geliyordu. Nöbette Avrupa'nın iktisadi kıyınçılıkı asaslıkı işki kısımdaki konu illetlerden gelip çıkan bulup, nazaret kılıp başkuruş sistemisinin mürekkepliki, yakki bazarının parçalanışı, energiye bağısının yukarı buluşu katarlıklarını öz işçi kalıdı. Bu hergizmo Jungo'nun terakkiyatı ilip gelgen atılmış zerbemez. Jungo mesuliyetçen çoğun devlet bulu sıptı bilen sod aktif balanısını ezelden koglaşmaydı. Avrupa'daki bir kısım siyaset vazla atılmış işlep çıkırış iktidarı uyuşukçılık edigen sepsetini köptürdü. Köpüncüsü mal sodusudaki pas balanısının ibaret bu yek körsetküş üstüge kurulgan bulup, mulazimet sodusudaki aktif balanistin kasten özünü kaçırdı. Sallık melumatlarda körüstülüşçe 2025 yılı Avrupa İhtipakı'nın Jungo bilen bolgan mulazimet sodu aktif balanisi 48 milyar 300 milyon Amerika dolarına yetken. Jungo bilim mülük hukukunu işilti şakkı türügila her yılı Avrupa İhtipakı'a 10 milyar euroya yakın pul töleydi. Eğer mulazimet sodası bilen mal sodası universal bağlaşkı kırgızılsa, iki tarafının umumi soda tenponsuzluğu körünerlik kiçikleydi. Aktif balanız Jungo'da payda Avrupa'da buluş, Jungo Avrupa sodasının hakiki kartinisi. Emliyet şunu ispatladı ki, Jungo Avrupa meselesinin menbesi emas, belki meselini hal kılıdığan hemra. Bu yıl Jungo'nun 15. 5 yılının başlanış yılı. Jungo 15. 5 yılda taşkı sodunun süptünü östürüp ünümünü aşırış. Import-eksportunun tenpun terakiyatını ilgir sürüp, import teknikisi, mesulati ve mulazimetige ilham beriş münderidisige tüzütüşkir güzüp, taşkı meblağ icazeti pasif tizimlikini kıskartıdı. Bu, Avrupa İhtipakı'nı öz işçi kalgan dünyadaki erkayış devletlerini tekimi ken bazar pürüstü bilen temilleydi. Jungo Avrupa İhtipakı Soda Cemiyeti 5. ayda ilan kılgan tekşürüştün məlum buluşça, ziyaretini kubul kılgan 68% karxana Jungo'daki kespini saklap geliş ya ki ken aytışını tallıgan. Dünya meqiyasının karganda Jungo bilen Avrupa'nın iqtisat umumi miqdarı Dünya iqtisat umumi miqdarının 3'tün 1 kısmıdın. Soda kölümü dünya sodasının 4'tün 1 kısmıdın eşip getdi. Mekanizmnin 2. qetimlik qarallik yığınıda Jungo Avrupa iki taraf birdek mundaq dep qardı.

0: Almalar üstüde müzakirliş koşuldu. Bu birlikte köp tarafçılıkını olgı sılcıtış, dünyavi idare kılışını mükemmelleştirişte mühim ehmiyet giydi. Bugünkü dünyada korukçılık kişilerin könlük yakmaydı. İçi bitiş, hemkarlışış, çoğun yüzlünüş. Cungo Avrupa Sod Meblağ Seliş Keniş Mekanizminin 2. Ketimli Karallik Yığınının muvaffakiyetlik içilişi yeni başlanış noktası. Cungo baştan ahir içi bitiş, hemkarlışış için turup, baraver sözleşiş, keniş arkalık, iktisat sod ıhtılapını helkiliş, Cungo Avrupa...
1: Hürmetlik radyo anıgıçlar. Şinjan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxdırıb alınışanan ümit qılımız, mən Pərhat Ömərim. Qadirli dostlar, bugünkü proqramımızı Altun Paşa xanlamlıq naxş bilən başlayımız.

Bu sahipimizde bazı boğaklar, balıları kümüş renglik yoğan baş. Teriska beylikı yegenden kiyin, kandaki simap bir normal bolsa, yoğan baş teriska beylikini yeni yesi bulamdu, degen haberde iktinlerde bulundu. Yakında yoğan baş teriska beylikı, ictimai alaqı taratkısıdaki kızık nokta bulup kaldı. İstimalçılarının hukuk menfaatini kuğdaş təşkilatı, kəsbi aparatlar bilen birleşip, təkşürüş arqılıq, bazarda toğlutılgan yoğanbaş tereska beylikkinin asaslıqı 3 xil ikkallıqı, 10-netçe ətta 20 həssə baha pərqi barlıqı. Bunun işçidə ən qimmət bolğını kümüş rənglik yoğanbaş tereska beylikki ikkallıqını bayqıdı. Amma bazı ata anaları balalarının kömüş renglik yoğan baş teriska beylikini yegenden kiyin qenideki simapının ölçemden eşip ketkenlikini inkas kılıştı. Oxşaş bolmağan türdeki yoğan baş teriska beylikini qandaq tallaş kerek. Kömüş renglik yoğan baş teriska beylikki ne istimal kılıştın kelip çıkadığan xavipten qandaq saqılınış kerek. Mutaxassislarning to'nishtirishicha, bozorda sotilayotgan turlik yo'g'onbosh tereska beylikqi mahsulotlari har qismi yakki tur yoki ma'lum turdagi beylikni ko'rsatmaydi ekan. Buning ichida kumush ranglik yo'g'onbosh tereska beylikqi odatda chuanya beylikqi, lovgay beylikqi qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Ular biologiyalik aniqlanmadagi tereska beylikqi emas, faqat kesipte şekillengen soğuda atal hız iken. Bahanın yukarı buluşudik sebep, uzaklık kımmeti ve teminin gevdelik buluşudun başka yana meksulat miktarının az bulgallıqı diken. Ama ali derecelik dep biktilgen kömüş renglik yoğan baş tereska beylikini yakında yeşi küçük balılar istimal kılgandın kiyin simap miktarının ölçemden eşip ketkenliki doğrusluk haber kişilerinin deyikten tarttı ve gumanını kuzgıdı. Kümüş renglik yoğan baş tereska beylikki Çoğunkur deyinizdeki çoğun tüpteki beylik türü bulu süpte bilen ozukluk zancırının en yukarı uçudu turudu. Kiçik beylikning tenidan simap qatarliq ig'ir metallarni qabul qiladi hamda teniga to'planadi. Kiçik balalarga ehtiyot bilan yegilsa, cho'ngroq balalarga muvofiq miqdorda azroq yegilsa bo'ladi. Kumush ranglik yo'g'on bosh tereska beylikining to'yinmagan yog' kislotasining miqdori yuqori, ammo ig'ir metallar texmo oson to'planadi. Simapning qatrini boshqarishni ko'zda tutib, agar balalarga berishga to'g'ri kelsa, qabul qilish miqdorini kontrol qilish kerak. O'xshimagan turdagi yo'g'on bosh tereska beylikini qanday tanlash kerak? Mutaxassislarning ko'rsatishicha, navbatda kumush ranglik yo'g'on bosh tereska beylik yetinidagi simob miqdorini texmo sistemalik tekshirib, tadqiq qilish kamchilik ekan. Diqqat qilishga tegishli shuki, o'xshash bir xil beylikning yashash muhiti va o'sish yili o'xshash bo'lmagachqa, tenidagi simob miqdori mu farq bo'ladi ekan. Bexatarligini bir tayoqda haydashga bo'lmaydi ekan. Shunga muvofiq miqdorda iste'mol qilish asosida o'xshimagan yoshdagi, o'xshimagan badan sapasidagi kishilar mu ehtiyojiga asosan o'xshimagan turdagi yo'g'on bosh tereska beylikini tanlasa bo'ladi ekan. Agar oqsilga erishish uchun bo'lsa, Atlantik okean yo'g'on bosh tereska beylikqi, Tinch okean yo'g'on bosh tereska beylikqi Mingtay beylikki xeyli yaxshi bo'lib, bahasi mu bir qadar muvofiq ekan. Agar DHA, EPA qatorliq to'yinmagan yog' kislotasiga erishmoqchi bo'lsangiz, kumush ranglik yo'g'on bosh tereska

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Gireleşme, mahalle muhiti kuruluşunu ilgiri sürüp, her millet amma birli yaşap, birli öğünüdüğün, ortak kurup, ortak bahirlendiğün, birli işlep, birli köngül açıdığın cemiyet kurulmasını mükemmelleştireyli.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqni ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Peki iki ayrı port bilen bir vasıta kaplaşını işe aşırıp, hükümet işleri, soru işleri üçün seferge çıkışıla ve sayacılarını tekimi köpmenbelik, tekimi canlılık tallaşkı iki kalıdı. Bunun içine Cenub aviyasiyasının ürümçü çıngdu, şu an Liu aviyasiya linyasına CZ 6945, CZ 6946 belgelik nöbetçi ayrı plan her günü bir nöbet uçuş vazifesini icra kılıdı. Yeniden açılan Ürümçi Şanghay Pudong aviyasiya linyasında CZ 6993, CZ 6994 belgelik nöbetçi ayrıplan her günü bir nöbet uçuş vazifesini icra kılıdı. Cenub aviyasiyasının Şanghay Ürümçi tez linyası nöbetçi ayrıplan sepi genimi mükemmelleşip, Şincang Şanghay iki cayının ixtisat soğudu hemkarlıqı, ixtisaslıqla almaştırışı genimi çoğunkurlaştırılıdı.
1: 2026 yıllık Abdonom rayonluk Daşı okuğucuları, Uttır Mektep okuğucularının güzellik gimnastiksi, medetçiler gimnastiksi, sağlam koçu usulü mektep birleşme müsabaksi yakında Ürümçi Toluk Uttır Mektep'e de başlandı. Şincan'ın her kaysı vilayet oblast şehirlerdeki 44 Daşı, Uttır Mektep'ten 700 netçe tenerketçi müsabakaya katlaştı. Bu qitimki birleşme musabıqıda daşı okuğucuları A grupsi, daşı okuğucuları B grupsi, daşı okuğucuları C grupsi, toluk otları grupsi, toluksız otları grupsiden ibaret 5 çoğun musabıqı grupsi tesis kılıngan bulup, musabıqı türleri sağlamlık, güzellik gimnastiksi, medetçiler gimnastiksi, sağlam koçu usulüden ibaret 3 çoğun bölekini öz işçiga algan. Maharet sınışış sağlamlık güzellik gimnastiksi. Yoyan usulü, yoyan tepke, güllük top medetçiler gimnastiksi. Cöğüşü medetçiler gimnastiksi. Koş kişilik medetçiler gimnastiksi. Kollektif maharet medetçiler gimnastiksi. Kollektif modu koçu usulü katarlık netçi 10 maharet sınışış küçük türünü öz işçige algan bulup, maharet sınışış karakteri, bedeilik karakteri, ozdurulmuş karakteri ve mekteplerde umumlaşış karakterine ten itibar verilgen.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Ürümçi Wuyen Zhixing Aptisi torgu çıkarılıp, bir ponkit şeklideki bağ sahilisi mulazımeti bilen temelli geldeki doğrusu da sözler birimiz. Ürümçideki bağçılığa oynağılı barmakçı bolup tohtalğının nedeliki, tohtalğıda orun bar yokluğunu bilmekçi bolsınız. Bayram demeliş küllerde bağçıya berip oynamakçı bolup, köngül eçiş türlerinin biletini aldın setevilişini oylağan bolsınız. Bağçıda amevi hacethana, kiriş çıkış eğizini tapalmay kiliştin ensirisiniz ve şimdiki Wuyen Zhixing Aptisi bu kıyınçılığınızı hal kılıp beridu.
1: Yakında Ürümçi şehirlik bağçı kuruluşu terakkiyat merkezinin Wuyen Zhixing Vision Aptisini kozgutuş murasimi hayvanat bağçısı Cenobi bağçıda ötküzildi. Aptı sayahatçilerini torda bilet setiveliş, avtomobilini akıl toktutuş, sayahat yetekçisi yetekçilik kılış katarlık bağçını sayılı kılıştaki köptürlük mulazimet bilen teminleydu.
0: Wuyen Zhixing Vision Aptisiga Ürümçi şehirge karışlık 11 bağçı kirgizilgen. Hoşhal sayahat kılıp bile setiveliş, soda şehircisini tallaş, adimiyet menzirisi, sayahat yetekçileri yetekleş, alahide faaliyet, avtomobilini akıl toktutuş, sodiger çakırıp tonuşturuş katarlık yeti çoğun mulazimet bölüki tesis kılınan. Avtomobilni aql to'xtatish ko'znikini cheksangiz, har qaysi bog'chilarning to'xtalg'ulari, umumiy to'xtalg'u o'rni, qolgan to'xtalg'u o'rni hamda siz bilan bo'lgan orliqi degandek uchurlarni ko'ra olasiz. Sayohat yetakchilari yetaklash, xushhol sayohat qilib bilet setib olish, alohida faoliyat ko'znikini cheksangiz, bog'chi manzara nuqtasi, ommaviy hojatxona, kirish chiqish egizi, to'rda ko'ngil eshish turlarini tanlab setib olish, har qaysi bog'chilardagi faoliyatlarning o'tkazilish vaqti, o'rni qatorliq mazmunlarni ko'ra olasiz.
1: Shahar aholisi Lerunchi mundaq dedi. Ilgari bog'chiga borsak, daim ommaviy hojatxona topa olmay qiynalib qolardik.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşırayla.

0: bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurdu, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamaqni ilmi buyurup.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde yıkılıp çüken bovayga yardım kolunu sunan Aliye Gül Ahmet bilen tanışımız. 10. ayının 7. günü kez saat 8'de etrafıda. Ürümçi, Yüecin kötüsü bilen Cucan yolu eğizide kereksiz nersi yığıdığan bir bovay tuyuksuz yolun otursu da yıkılıp çüştü. Atunum raylık 3. halık doktorhanesi yürek iğri kiselliklerini közütüş öyünün sestirası Aliye Gül Ahmet abdomobilini toktutup kızıl çırağının özgürüşünü saklavat attı. O bu ahvalını görüp derhal abdomobilinin çüp kutkızışı girişti.
1: Aliye Gül'nün əsleşçe aynı çağda o abdomobilini yol iğrizada toktutup kızıl çırağının özgürüşünü saklavatkan bulup yolda abdomobil nahaydı köp iken. O yugurup berip, bovayının kereksiz nerslerini yığıdığan kiçik harvasının yolu örülüp düşkendikini görgen.
0: O zonzuyup oltırıp bovayının mürüsüge şapalaklap, ünlük avazda tağa tağa dep çakırgan, hem de onun boyun arteriye tomuri ve nefsini tekşürgen. O bu bovayının kıskı vaktlık huşudun ketkendiki, yürek sokşi ve nefsinin barlıqı, lekin huşunun cahide emeskini görüp, toktumay çakırgan. Bovay ahırı közünü asla açgan, o boş avazda teselli berip onu tüz haletli yatkuzgan.
1: Bovayının vaqtınca xətərdən qutulğanlığını cəzimləşdirgəndən keyin Aliye Gül saqçığa telefon qılıb əhval məlum qılğan. Avtomobil texi yol iğızıda toxtutuqluq bolğaçqa qatnaşqa təsir yetişdən ənsirəb, o xalq saqçılarının nəx meydanğa kelişini saqlamaylı ketib qalğan. O mundaq dedi. Keyin mən xalq saqçıları bilən alaqılaşdım. Onların Bovayni öyüge bexatar apırıp koyğallıqını bilgendin kiyin yürüküm andın cayığı düştü.
0: Yüzbergen bu cergenli natınış bir kız yan telefonu da süratke elibilip doyunu yolladı. Dosti bu sinni Aliye Gülge yollap bergendin kiyin o andın özünün alkışkı erişkerlikini bildi. O dostlar çemberkige mundaq yazdı. Məqsədsizlik kılınan bir hareket 800 bindin artıq körülüşki sebep bulubdu. Etrafımdaki beni üntinsiz təşviq kılgan

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe şuraylı.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Vətən Mening Ailem programısı bu yetişanlı çişberdük. Anlığınınla rahmet. Solu sitin abonçılar terminalımızını düşürsenle, texami köp məzmunlardan xəbərdar bolalayısızlar.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisine alışanan karşılığımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku slow shooting abonucular terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıgılı boludu.
3: Hürmetli radyo anlıgıçıla, bugünkü kanun sizge emrah programımızda mundaq mezmullah boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin iktisadi tetkiş kanununu yolga koyuş nizami ilan kılındı. Şincan Bingtuan Katnaş Başkuruş Tarmakları Köpkül tedbirini tenk olunup, küzlük yığın mezgeledeki Katnaş Bihaterlikiye kapalı tıkıldı digen haberlerini anlayısla.
3: Dilo ve kanun sahipimizde
4: Buğday Mayısı'nın ünüp dan tutup onga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızı ısırap kılgınınız. Tamakını muvabık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
6: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurçe Universal Radyosu.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurç Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolağını eskertidu.
6: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalgan bolsa elabalaylı.
5: İqtisatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
6: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalı.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Şincan 3 tipik dilo misalini ilan kıldı degen mezmunda sözlep birimiz.
2: Bu yıldan bu yana Abdunum rayonluk davalanış kapalatı idarisi alakadar tarmaklar bilen birleşip, bütün Abdunum rayon dairesi de davalanış sığırtısı sahasındaki kanun belgelimi hılap kılmışlarga zerbe beriş, mahsus hareketini çoğunkur kanat yaydırıp, bekitilgen tibbi doğru aparatlarının kayıtma doğrularını elip setişki çetişlik gevdelik meselelerini omum yüzlük rätke turguzup tekşürüşini kanat

0: Jumha Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jumha millatining ulug' gullanishini ishqa oshirish barliq Jumha o'g'il-qizlarining o'rtaq intilishi. Davlatning birligini qo'g'dash, Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish barliq Jumha xalqining o'rtaq mas'uliyati.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклана иле. Тамакны пак зыяп, эшип калган булса, элеп ала иле.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлге була иле.
2: Тамак стиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
3: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosu.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклана иле. Тамакны пак зыяп, эшип калган булса, элеп ала иле.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып,

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Pırıq programısını anlayışanlarına karşı alınız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tüvendiki məzmunları da anlayış birimiz.
1: Güllenuatkan Yezi kentlerge nəzər sahibimizde Şeyho Şehir'nin Çegi Şorupa sırdaki 10 min moğluk şaldın mol hosul ilindi. Siyaset paydası bakmıcılıkının yeni kuvvetini kuzgattı, Çapçal nahiyyesi köp kuzulaydıgan koy bakmıcılık kölümünü kengaytti, degen mezmunlarını dekdenlerge sunumuz.
0: Kaltıs beş mahirleri sahibimizde Fucellik kız Cihan Yöşu Pamir İgizlik'i de ailevi mihmanfana açtı degen mezmun dekdenlerde bulundu.
1: Yezi iyilikki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde Şincan'nın özü yetiştirgen maşınada yığı belindigan keves sortida yeni bösüş işqa aşırıldı. Şinnongzau 134 nomor çigitlik paxtının mobeşi hosuli 558 bütün 125 kilogram qiyatdi qatarlı uçurlarına anlatımız.
0: Radio anı uçurlar. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqu sılışıtın abonçlar terimini aldımaz qadamına atıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlığılı buludu. Hem de deyiktanla programımızın təpsili məzmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentləgi nəzər.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçına. Gülün uvatkan yezi kentlərgi nəzər səyibimizin damlaşdırımız. Abdun rayının yeni bir növətlik göç qalısı, göç qoyu əm süt kəsbinin tərəqiyyatını yüləy siyasətə əməliləşkəndim. Bu yan, Çapçalının yezi siyasət yönünüşünü çın közləb, diqqətini, göç qoyunun nəslini yaxşılaş, texnikini tüvəngi çürüş, Ülgü körsüçü şitekleştiğin ibaret 3 çoğun yadroluk halkı merkezleştirip, bütün nahiye bu iç en-envi çarı bakmıcılıkların yokur önümlülük, ölçem nişki karıp tıp özgertişini tezletip, dekhan çarıpçılarının bakmıcılık aktifliğine sicil aşırışka hakiki türkü bu oldu.
2: Cağıstay pazarı, Cağıstay kentedeki bakmıcı İrpan Nesirden'nin bakmıcılık kotonuğu kırsınız. Yeniden kere güzelgen 230 köpeği şıktıları küşlük, köp qozalaydıgan koyunun yemye vatkallıqı közünüzgü çelikidu. Nahiye yeza 2 derecelik çarıvıçılık tekniklerinin 2 aldıgıcı berip maslaşıp yetekçilik kılışı neticesi de Yıraktın keltürülgen bu bir türküm nesillik koylar öz çayının bekiş muhitiğe tamamen maslaşıp köpeytiş meskelige onuşluk girdi. Əməli bakmıcılık paydası Erpanlı bu yıllık kesip tereqiyatıgı karda işentiki doldurdu.
1: O mundaq dedi. Mən bu yıl 230 köpüş iktidarı küçülük köp kozlaydıgan koyunu kirgüzdüm. Bu neslinin köpüş tez ünümü yok kore. Bunun üstüge çarıpçılık tarmakları bütün ceryanda işik aldıgıcı berip itekçilik kılışı bilen ilmi bakmıcılık kılgaşka ilgir ki en-envi tüven ünümlük bakmıcılık endizimizin üzülü kesil özgertdik. Hazır bakmıcılıkı bolgan işençimiz nahi tulup taşıdı.
2: Abdonom rayonunun yeni nosxadaki çarvıçılıkka dair 9 maddalık siyaset tedbirinin əməliyleşi ve uzartılışı süpüde de Çapçal nahiyyesi göç koyu əla nesilini kirküzüş, köp qozalaydıgan nesilini umumlaştırışını çarvıçılık kəsbinin süpüdünü östürüştiki yadroluk tutka kılıp, köp qozalaydıgan köpeyi şıqtıdarıgı ige sağlıqını kirküzüş məxsus yardım polisiyasını qattıq əməliyleştirdi. Bakmıcılık ailelerini nesil kürgüzüş boyunca tekşürüş, bekiş başkuruş, köpeytişke yetekçilik kılış, yukumluk kesellikten aldığını eliş, tizgilleş qatarlık, bütün zancirlik işik aldıgıcı berip, texniki mulazımeti bilen mas qadamda təmirləb, bakmıcılık ailelerinin nesil kürgüzüş tənərxi ve bakmıcılık xayıp xatırını bevasta dövəllitip, siyaset paydasını bakmıcılıkının birinci sepige dəlcaydı yetküzdi.
1: Çapçalın ahilik, iyilikli yez idarisi, çarabıcılık, mal doktorluk, terakiyat merkezinin muavin müdiri Kaynat Kali Mundak dedi. Çapçalın ahilisi, yeni bir növetlik çarabıcılık dair 9 maddalık siyaset tedbirini için közləb, hazırkı bakmıcılık asasıqı tayinip, göç koyunun süpüdünü östürüp, önümlü aşırış bu üç ülke körüstüş kentidin 14'nü bərpa kılıp, 320 ülke körüstüş ahilisini yetiştirdi. Bunun içinde köp kozlaydıgan koy bekişte ülke körüstüş ailesinin 52'si yeniden köpeydi. Şunun bilen bile biz siyasetinin paydasını cari kıldırıp, teknik mülazımetini sicil tüven güçürüp, yokum türünü karantin kılış, ilmi köpeydiş, yokumluk kisallikten aldığını iyiliş tizgirleştiğini yakışı işlep, ülke körüstüş kenti, ülke körüstüş aileleri arkalık, nokta arkalık dairini yitekleb köp kozlaydıgan koyunu yokur önümlü köpeydiş teknikisini umumlaştırıp, Kalı koyu padı korulmasını özlüksüz alalaştırdı.
2: Bunundan ilgiri Çapçal nahiyyesi 5 bir tutaş endiyesi bu yece ölçemleşken işlep çıkarış endiyesini kullanıp Cağıstay pazarı Katarlık yezi pazarlarda göç koyeni bir vakitte köpeyç teknikisini umumlaştırdı. En-envi tabii köpeyçinin devrilik çeklimisini bozup taşlap sağlıklarını merkezleştirip kozulatış. Bir tutaş burdaş, yukarı pelle meskeli bilen takaştırmayı pazarğı selişini işe aşırıp, bakmıcılık önümünü körünerlik üstürdü.
1: Кейінгі қадамда Чапчалның иесі яна яңа нұсқадағы шаруашылыққа дайыр 9 маддалық саясат тәдбірін әмәлиләштіруш тәпсілі қайдысын сіжіл инчикләштіріп, әлі нәсіл жетіштіруш, ем қажақыны байлыққа айландырып пайдаланыш, дейқалар білен алақылышып, дейқаларын етекіліш механизмін мүкәмәлләштіруш қатарлық нұқтылық үйінішлеріні чөрдәп, үлгі көрсішінің қаплаш дайырысыны давамлық кеңейтіду. İnavətlik qərz biriş, suğurta, pişiqlaş, terminal, arqılıq, yüləş qatarlıq kapalı tədbirlərini yürüşləşdirib və mükəmməlləşdirib, bütün ayının çarpçılıq kəsbinin nəsil sübtünü özdürüş, ünüm arqılıq məsulatını aşırış, asasıda kəsb zəncirini yanımı uzartıb, texniköp deyxan çarpçılığın zamanı və baxmıçılıqın tərəqi qıldırış arqılıq, kirimini muqum aşırış,

0: Yang Yeşu, aile bir mihmanxan ticareti bilen şoğullanğan bir yıldın köpürek vaxta kəzip erişiple kalmay yana oğul dost tuttu. O, ben yana bir tutuk oğlum bilen tunuştum, dedi. Bu gepni kılganda onun tələp ozdun illiklik çıxıp duraddı. Bir günü o oylini bizavatkanda koşnısının 8 yaşlıq nəvriz kilip yar dəmleşmekçi bu oldu. Balının kızgılıqı ve ak gönüllüklükidin Yang Yeşu bək təsirlendi.
1: Hazır bu bala nahiye pazarıda okuydu. Her haftanın ahırda kentik kayıtkandın kiyin ailevi mihmanxanığı geliydi. Bu çağda ailevi mihmanxanada hemişe tutkappa, men sizge yardımlaşay, siz aram elin degen yakınlık avaz anlanıp durdu.
0: Ailevi mihmanxanın aldı subsidiki hizmetçi kadınlarının hemisi şu caydaki yaşların bulup hem hizmetçi hem kentin alakçısı.

0: edi. Sayyacılar örp adetini sınav bir kişinin oylısa ular kent ahalarını bir kütneyi çelişka, dab çelişka teklif kıldı. Bir kıtım oyun koysa kent ahalarının kirme bir ölüş köpeydi. Ailevi mihmanxana yani kent ahalarının şöcü, katarlı, yezgilik, özgüç mesulatlarının vakaltan yetişiği yardım berip, yurttaşlarının kirmini aşırış yollarını kengaytdi. Can yoyuş yumundak dedi. Biz kentin muşunda güzel menzirisinin bəhrimən bulduk. Kent ahalarına cevap kaytırışımız gerek.
1: Kent ahalılarının toy murasımı mı sayahatçilerge kent ecevi edildi. Kaysa ailede hoşallık iş bolsa, sayahatçiler katnışık kızıksa, ailevi mihmanxanının hizmetçileri sayahatçilerge toy murasımı örüp adeti. Kaidi yosun katarlık katnışış işlerini inçkelik bilen tabalaydı. Can Yüzyu mundaq dedi. Kent ahalıları Irak'tan gelgen mihmanlarını çin köngleden karşıladı.
0: Dövlet bayramlık dem iliş mezgili taş kurganda yıl boyu sayacılar en zic bulunduğun mezgil. Bayramdan burun Can Yüzyu daim tan atkıca aldırış bulup git etti. Mihmanlarının ayır durumga algıl çıkış, yatak, kiriş tezimletiş hem de örp adetten o zorun iş faaliyetleri odulaştırıştan bir numa çürüp koymadı. O mundaq dedi. Sayacılarga en yakış təsirat ve en güzel əslimlerini bildi elib geçiş imkaniyeti yaratıp bir iş gerek.
1: Dövlet bayramlık kaynam taşkıllık cümgen dem eliş mezgildin kiyin taşkorgandaki yezi kent ailevi mihmanxanısı uzak bolgan sos pesildin ibaret bir ortak kiyin meselige duş geldi. Her yili 11 aydın kiyin ki yili 5 aygıca pamir ekizlikinin temperaturası töverrek buludu. Can Yüzyu mundaq dedi. Nurgun kişi kışta bu cayda qeylin qar yeğip yol tosılıp kalıdu dep qaraydı. Ameliyette devlet yolu 314 liniyesi. Qonjirab porti yıl boyu ecevitildi. Pekat naçar havarayı körülgendala andın katnaşni vaqtlıq başkuruş yolu koyuludu. Bultur kışta Can Yüzyu doğuyunda devamlıq bevastı körstüp, tordaşlarga kıştaki Pamir'e kelsi buludağallıqını qayt-qayta etdi. O teximi köp kişilerinin kelip kıştaki taş qorğanını es kılıp bir kışını ümit kıldı.
0: Yazdı ki, kaynam taş qılıqı siliş turganda Can Yüzyu Pamir igizginin uzak kış pəsildin naayt uzurlandı. O bir sün körünüşlü mundaq dedi. Kentki vaqt xuddi qishdiki baldir kök köligi o'xshaydi. Uning yuzi muz tutqan bo'lib, suv muz ostida tiqmu temkin oqdi. Bu yil bahor bayramini Can Yüzyu kentda o'tkizdi. U kent aholining uyiga berib, ularning ravob chalg'onligini, xalq qo'shoqlarining yetqanligini angladi. U mundoq dedi. Kentki qizlar menga kentki cho'g'larining meni bahor bayram o'tkizishga boshlab borganligining meni o'z oili Azalsidek körgellik işgellikini itip edi. Şunu bilen bile Can Yüzyu yine kent ahalarını ailevi mihmanxanağa gelip çay işgeç paranışka kelgüsü planı doğrusu da bəhuzur paranışka təklif kıldı.
1: Can Yüzyu mundaq dedi. Mihmanlarının səpər harduqudun kiyin, yaxşı uxlaş, güzel mənzirlərini görüş, şundaqla bu yerinin milli örp adətlərini düşünüş imkaniyetigi iyi qılıb, teximi köp kişigə qıştiki taş qorğanının mu, kelişkə ərzidi qallıqını bildiriş, menin kiyin ki, qədəmdiki planım

10. ay kirişi bilen Tian Shan'ın Cenobi Şimal'daki bir türküm noktuluk çocukluk türleri de kuruluş sür, iti tezletilip bütün yıllık nişan vazifeye bütün güç bilen atlanıldı. Fukan şeridki Sıgınhı Su Ambri Türk kuruluşu nek meydanda çoğun tosmini tindiruş, kelkün suyuna ak kuzuş yolunu ravallaştırıp müstakkemleş katarlı kuruluşlar tezletilip ilgir sürüldü. Kuruluşka cemi 550 milyon yuan meblağ silingan bulup, kuruluş bitkendiğin için 46 bin mu itizin soğuruşka işletildiğin su ve 26 bin 100 amının içimlik su bir xatarlıki kapalatı kılgılı buludu. Tolin ayısındaki Beytingçi su ambri kuruluşda yakında iş başlandı. Su ambrının umumi ambar sığım çalıkı 3 milyon 240 bin kubmetre bulup, 2029 yılı işletilişki kiriştiriş planlandı. Tolin Ayilik Suçluk İdarisi Partiye Grupsu'nun azası, Su Baylıkı Merkezi'nin müdiri Din Huan Pın Mundak dedi. Kuruluş bitkendiğin ki tüven ekimdeki 12.800 muayetizin zoğuruşka ünümlük kapalı kılınıp, Beytingçi kentideki 1.700'ün artık ama ve çarvılarının bir hatarlık işimlik suyu kapalı Bayın ayısının kapçılan deryası Trek Bazar'daki otura tiptiki soğuruş rayonunun davamlaşma yandaş kuruluşu ve zamanı vilaştırıp özgertiş türdümü yakın iş başlandı. Bu türde östenli su sınmaz kılıp deryasını öztürüp özgertiş arkalık soğuruş ünümü ve su bilen teminleşki kapalı tıkılış nispeti körnerlik öztürülüp yılga 514 bin metre su ticaj işe aşırılıp, yeniden köpeğin aşık işlep çıkışı dari 900 bin kilogramdan aşırıldı.

Yaqında Barkol nahiyasi Kuysu basırdaki komul binem boğduyunun nemlikini tekşürüş, çönek tartıp su baylıqıdan yokarı ünümlük paydalanış, terikçilik endesini kürgüzüş ve ülkü körstüp umumlaştırı sınak etizi hakiki tekşürüp ötküzü velişini kütüb aldı. Mutaxassislar grupsi naq meydanda osilni ölçigende çönek tartıp teriş endisidiki 200 moluk ülgü körstüş etizinin otturca mo 5'i hosuli 386,133 kilogramga yetip adetki kurulap teriş endisigi seliştirganda hosuli 90,12 kilogram eşip eşiş nisbiti 30,146% yetti.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifakı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Kuruluşunu algı süreyli.

0: diplomatları, diplomatlarının rəfiqələri və vəkillərdən bulub 69 adam fəaliyyətə qatnaşdı. Adam sayı ən çox bir qitimlik fəaliyyət oldu. Bir qanç gündömkən vəkillər Aqsu, Ürümçidə Şinjandakı hər millət ayollarının yez igilikini zamanaviyləşdiriş quruluşudakı yerim dünyalıq rolunu həqiqi yez qılıb, Xi Jinping yeng davr jongucu sotsializm ideyasının Şinjanın ayollar xizmeti sahasındaki canlıq əməliyyətini çoğunqur igiləb, qımmətlik, güzel əslimlərgi igi bulub, dünya ayollar ali yığınının ruhini əməliyyiləşdiriş, insaniyet təqdiri ortaq gəvzisi bərpa qılışqı türtkü buluşqa yeng hayati küş qoşdi. Serbiyanın jongudu turşluq baş əlsi Stefanovich söz qılıb munularını bildirdi. Bu qitim Jongo Şinjanda ekskursiyada ziyaratda bolup, Şinjanın tabii güzelliki ve medeniyet sehri küçini, her qaysi devletler yerliklerinin Şinjan bilen bolgan nemkarlıqını çoğunqurlaştırış gayet zor yoşurun küçini yiz kıldım. Şinjandaki milletler bir de kitbağlaşıp, ortak küreş kılıp, ul əslahı kuruluşu, zaman ve yez igilikki tereqiyatı, baylıqtın eç paydınış, çöllü şişini tüzeş qatarlıq sahalarda kişini qayıl kılgıdak muvaffaqiyyatlarını kolgu keltiribdi. Ayollar türlük işlerinin tereqiyatı da muhim rol oynab etibdi. Bir belbaq bir yolunu ortaq bərpa qilishinin çoğunqur alğı sürülüşü bilen Şinjanın özgici rayon əvzəlliki və aşkışlıq rolu texmü gəvidilinibdi. Rolumunu pahalı cari qıldırıb, Serbiya yerliklerinin Şinjan bilen bolğan almaşdırış, həmkarlıqını küçəyişini ilgir sürümən. Wang Jianxin, Qaysar Abdikerim, Anwar Tursun, Eziz Musa, Memleketlik Ayıllar Birleşmesi'deki münasibetlik yoldaşlar, Abdonum rayonunun münasibetlik uğurlarındaki mesul yoldaşlar görüşüşke katlaştı.
1: Emdi, yeni ideya yeni seferge yetekledi. Şallık 5 yıl sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Baş şuji Xi Jinping, Bintan bilen yerlik bir taxtı şahmat bolıştı. Çıng turup, çoğun ul əslihalani, mas qadamdı kurup, Bintan bilen yerliknen, ixtisat, cemiyat, medaniyat, ekologiya, medaniyeliki kuruluşu ve milletler iştifaklıq tereqiyatı, kadrla, ixtisaslıqla qatarlıq cahitlerdeki yuğurma tereqiyatını umumi yüzlük alıqı sürüş kerek de təkidledi. Şinjan'ın samimi tapşırıqını əsdeçin saqlap, rayon toşkunu buzup taşlap, baylıq amilini bir tutaş pilallap, kəsib həmkarlıqı, mədəniyyət sayahatçilikini ortaq bərpa qilish, amvi mülazimətin ortaq bəhərilinish qatarlıq sahələdə, sicil küçəb, bintən bilən yerlik çunqur yuğuruluş, özara nəb yetküzüb ortaq mənfəətliniş yeni səhibisini bütdi. Hazır dəl qonaq yığış məzgili. Maralmış nayasının Şamal Yeza, Terek kentideki Dehkan Roşengül ablızının konaklıkıda çoğun tüptüki kombayın aldıraş meşgulat kılıp atattı. Orılgan Selos konuqı, nelçi kilometr yıraklıktaki Maralmışı, Tendür'ün çarvıçılık şirketinin kalıf yerimizde bir vasıtı yetküzülüp atattı. Roşengül ablayız mündak dedi. 50 mu konaq deyilip 70 min yuan kırım kıldım. Zakazlık teri kaçka setiştin kılçı ensirmeymen. Muqim zakaz, Bintan bilen yerliknin sütçilik bütünü kesip zancirini, ortak berpa kılış üstüde icadi izden geldikinin neticesi. Tiyanur'un sütçilik şirketi Maralbiş Nayas bilen emkarlışıp, 5000 süt kalısı beyeklidigan kölemlik firma kurdu. Karxana nahiye meblağ silip kurgan meydan ve esliheni icarı elip işletti. Hem de başkuruş, ticaret kollektifi evetip, yemkaşa kılınırken ziraat deriş, süt kalısı bekiştin, süt mesulatı pişiklaş, setişkışı bolgan bütün kesip zenciri sistemisi berpa kıldı. Çarvıçılık meydanı yakın yerdeki Tumşuk İktisat Teknik Tereqiyat rayonunda Şinjan Tianrun, Tangwangchun süt mesulatı çeklik şirketi 15 işlep çıkırış liniyası kurup, Cenobi Şinjan'daki en çok süt mesulatı pişiklaş bazısına aylandı. Şirket partiya yaçıkçısının şucisi baş direktoru Wu Shaoqun mundaq dedi. Yerlik, terikçilik, bakmıçılık bilen Bintan pişiklaş, Pen tetkikat bilen şugullanıştak, Bintan yerlik yuğurma tereqiyat kesip zenciri endisi kullandık. Bu yıl kirgendim bu yan mesulatımız 33.500 tonluğa, mesulat kımeti 206.

0: مسئول معاون باش دیرکتوری جو جون مونداق دیدی. Süpersiz neft kokusunu köydürüp elektrolizlangan alyumun ışıltılıdığan layakatlik anot işlep çıkardık. Şincan'daki neft kokusunu ışıltış nispetimiz 50% kimi yetmeydi. Hazır 90%'ın aşırdık. Hatta 100% kimi yetivatıdı. Bugünkü günde Aksu Aral, yukarı yeni teknikalı kesipler terakiyat rayonu, Cenubi Şincan'daki Tunci Devlet Derecilik, yukarı yeni teknikalı kesipler terakiyat rayonu aylandı. Kölemdin yukarı sanayet karhanısının 226'si, yukarı yeni teknikalı karhanısının 72'si makallaştı. Bu yıl 1. aydın 8. aygıça Taraqqiyat rayonunun kölemden yukarı sanayet mesulat kımmeti 25 milyar 900 milyon yuanga yetip, bulturuk şu mezgildekiden 26% köpeydi. Bingtön bilen yerlik birleşip, kesbini güllendiriş bilen birge, yana medeniyet sayıatçilikini yuguruş, örnekini mu berpa kıldı. 6. küzde Koylin teği, Küngang Menziri rayonu, devletimizin her kaysi şehirlerden gelgen sayahatçilerini kütüb aldı. Sayahatçiler karlık dağ, yaylak menzirisini tam aşağı kıldı. Hınallik sayahatçı Sey Yuguang mündak dedi. Bu menziri rayonu Bekçonken, bir bilet bilen hem yerini aylanğıl buluduken, Abdumbil Haydep sayahat kıldık, Bek yakşı buldu. Koylin teği Küngang Menziri rayonini, Bingtön 14. şişisi 1. çarvıçlık meydani, Koylin teği cilgisi Menziri rayonu bilen Çırın ayası Koylin Şıncin Benlengi Menziri rayonu birlikte kurgan. Bingtön bilen yerli Koylin teğini çördep birlikte planlap, birlikte umumlaştırgan. Ekologiya seylisi, medeniyetini yiskiliş, istirahat, kızıl medeniyet bir gevdileşken ekologiyalik medeniyet sayahat menziri rayonu da bu yıl kirgendim uyan kütüvilingan sayahatçı 200 netçimin adem kaytımgı yetti. Şincan Koylin medeniyet sayahatçilikke meblağ seliş, ticaret terakiyatı çeklik mesuliyet şirketinin muavun baş direktörü Wang Ning mundak dedi. İşkicay özara sayahatçı evetidu, kiriş beltini ortak işletidu. Sayahatçıla otri hesap bilen turduğan vakit bir gündün 2-20 günü uzardı. 5 yıldım buyan, Aptanım rayon bilen Bingtön, Bingtön bilen yerlik bir tahtı şahmat buluştu. Çantırıp, stratejiyelik yerik planını bir gevdileştirip, caylaştırış. Umumi yerik planını bir gevdileştirip, tüzüş. Meksus tür planını ünümlük cipsilaştırış. Rayonla planını bir tutaş planlap maslaştırışka birlikte türtükü bulup Kumul, Şarkı Cungar, tarım etrafıdan ibaret 10 milyon kilovat derecelik 3 yeni energiya bazısını birleşip kurdu. Erkin Soda Sınak Rayonu, Universal Bajdın Hali Rayon, HHHVT Sınak Rayonu, İhtisat Tekniki Terakiyat Rayonu Katarlıq, HHVT Süpürlerinin yukarı süpetlik terakiyatını faal algı sürdü. Bir türküm muhim ul esliye türlerini tiz algı sürdü. 5 yıldım buyan Bingtön bilen yerlik baylıktın ortak bahriliniş, mülazimetini yugurişini sıcıl algı sürdü. 10 Ali Mektep, 20 Otırı Kespi Teknikum, 590 Otırı Başlangıç Mektep, Yesli, kol tutuşup koşmaklaşıp, öz ara yardım veriş münasibeti ornattı. Davalaş birleşme gevdesinin 196'si kuruldu. Bugünkü Şincan, baş şuji Xi Jinping körüstü bergen yöneliş boyuca yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızı çıllaştırıp, Cunhua milleti ortak gevdesi yeni müstehkemleştiğine ibaret, asasi liniyeni zı çördep, Bingtön bilen yerliknin yugurma terakiyat, hizmet mekanizmi de yenilik yartıp ve bunu mükemmelleştirip, birgi birini kossa, işkidin çoğun boludugan yuğurluş ünümünü sıcıl zoraytip, iştipaklaşıp öz ara yardım veriş, evzellik arkalık öz ara toluklaş, ortak terakki kılışının yip yeni sahipsini birlikte pütmekte.
1: Emdi 5 yıllık netice kayağızı sahipimiz boyunca anlatış birimiz, stansımız kavri. 5 yıldım yan Şincan'ın taş yol toru dağımlık sızışlaşıp, süpte özüp, tömür yolunun

0: Әсір көрістіш дайрысы сіжіл кеңейді. Аэродром топы көлімі бүтін мәмлекет бойынша бірінші орында тұрып, универсал стролы қатнас системісі Шинжаңның қатнаш әндесіне сіжіл өзгертті. 2025 жылының ақырғыча Шинжаңның ташыл омыми мұсабысы Шинжаң ішіліп чықырыш құрылыш бейінгтөәніні өз ішігі алған алда 237 мін километрге етті. 5 yılda taş yol musabısı 28 bin kilometr köpeydi. Yuqur süratlik 1-ci dərəclik taş yol 13 bin kilometrdən aşdı. Qatnış başlanğan yuqur süratlik taş yol musabısı 8 bin kilometrdən eşib, barlıq vilayət oblas şəhərlərə yuqur süratlik taş yol, 107 naqya şəhərə yuqur süratlik 1-ci dərəclik taş yol tutaşdırıldı. Шинжаң 5 yılda 39600 km yezi taş yol yasap ve özgertip, barlıq yezi bazar şarayt hazırlıqan iştatlıq kentlerge qatıqlaştırılgan yol tutaştırışını əmelge aşırdı. 5 yıldım yan, Şinjan Xotan Çakılıq Tömür yolu da oğuşluq qatnaş başlanıp, Təklimakan Qumlıqı ətrapı da dünyadaki tuncu Qumlıq Tömür yol aylanma liniyesi bütün liniye boyu tutaştırıldı. Tianjin namlıq, Yeng Şərq Tez Poyizi namlıq, sayahat məxsus poyizinin qatnışı daimlaşdırıldı. Alatau Qorğas Port arqılı qatnıqan Jongo Yavrupa növbəçi poyizi bütün məmliket boyuç qatnıqan Jongo Yavrupa növbəçi poyizinin 51%-ın köprəkini egələdi. 2025 yılı gece Şinjan'da ticaretlik tömür yol musabısı 9557 kilometre yetip, barlıq vilayet oblas şehrinin hemmesini 80%'ın artıq nahiye derecelik memuri rayonunu kapladı. 5 yıldım yan Şinjan'daki transport aerodromi 28 yetti. Ey bir türdeki Əmmabab aerodromdan üçü yürüşləşdirilib qurulub, ticaretki karıştırılgın aviasiya liniyesi 665 kiyatdi. Ürümçi Tianjin Xalqara aeroportunun dərəcəsi 3 uçuş konuş yolu bağ tügünge östürülüb, gərib gözlənken aviasiya tügününün iqtidar dərəcəsi körünərlik aşırıldı.
1: Əmdi, bu 5 yılımız sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbəri. 5 yıldan bu yan Şinjan yezigilik maşinleri emeli meşgulatı, ademsiz uşku arkalık kesellik ve aşarat zinanın oldun eliş tekniki maharatı boyuca terbiyeleşini sıcıl kanat yedirip, zoru bir türküm yenici dehkanğa yeni yezigilik maşini üskünlerini işletişine öğretti. Lopnur Nayas'ın tarım yezdiki Şireli Mehmet yurttaşları bilen akıllı yezgiliki şarık şamılığı tayinip kebezlikte beyişinin yeni musabıkı yolunu tepip çıktı. Şireli Mehmet mündak dedi. Mən Şireli Mehmet bu yıl 42 yaşı kırdım. Lopnurluk deyken para pişti. Terbiye alınıp genişke aldım. Hazır bimalal meşgulat kılalayım ben. Teknikini mi pişik ilgilidim. Künüge 4-500 mo yerge doğru çaçalayım ben. İlgili 20 yıl cepa tartıp tapkan pulunu hazır şibesik vakitte bir aydıl tapalayım ben. Abdonum rayonundan dehkallarına yardım veriş, dehkallarına nefiyet güzüş, yezgilikini güllendirir siyasetinin türküste turumuşumuz barğansırı yakşılandı. Abdonum rayon, akıl yezgilikini zor güç bilen omumlaştırıp, paktçılıkının bütün ceryanını maşınlaştırdı. Tekniki maharet boyunca terbiyeleşini sıcılı kanat yaydırdı. Köplügen kent ağalısı, teşebbüskarlık bilen ögünü vatıdı. Dehkançılıkının aldıraş mezgili de grupimiz, etirtimizdikile, etraptaki yezi bazarlarda ademsiz uşku arkalık doğru çaçıdı. Köpçülüknün kırımı mokum eşi vatıdı. Yezgilik maşınları yardım pulu tarqıtılıp, tekniki maharet boyunca əksiz terbiyeleş kanat yaydırılıp, akıl yezgiliki umumlaştırılıp, əslideki intayin cephalık bolgan dehkançılık işleri asallaştı. Şunuğu işinimen ki, partiyanın yakşı siyasetiye ayakışıp mansakla, küllerimiz cezmen barğansırı yakşı buludu, barğansırı ronak tapımız.
0: Stansımız xəbri. Ürümçi Neft Ximiya şirketi bu yıl 1-ci ayın 9-cı ayıcı işlep çıkarğan aviasiya kırısını bulturki şu mezgildikinin 11.186% eşip, aviasiya kırısını işlep çıkarış bilen setişini tamponlaştırışını şıkaşırıp, bazarını yeterlik, əlospetlik baylıq tırkı bilen təmirledi. Ürümçi neft kimya şirketi yaz ve küz beslede

0: Jiddi işwatqan awiasiya kirsini ihtiyacığa qarta bazar gözlek mezgilini çıng tutup diqqatni awiasiya kirsinini muqim işlep çıqırış, süpatni östürüşki merkezleştirip maxsus texniki ötkilgi hujum qıldı. İşlep çıqırış planini ilmi alalaştırış, qurulmanın meşgulat parametrini dəl cayda tanşeş, üskülərinin bütün dəvrilik yürüyüşünü başqırış, tizgilləşini yanmı küçəytib, Avyasiya kırsınigə edrogin qoşuş qurulmasının sıcıl yuqır yüklü kalətdə uzaq dəvrilik muqum yürüyüşüge kapalət qıldı. Bazar ihtiyacın sıcıl eşişi gəgişib, Avyasiya kırsınini abdumabılığı qaçılab sırtı toşuş vəzibisi köpəydi. Ürümçi neft kimya şirketi bunu gözü tutup tertibini yenilab, əlalaşdırış arqılıq bir günlük Avyasiya kırsınını abdumabılığı qaçılaş iqtidarını 600 tonnudan 1700 tonluğu östürüp, Avyasiya kırsınını sırtkı toşuş yolunun yuqır ünümlük ravan buluşuğu bütün küçübilən kapalatlı qıldı. Ürümçi neft kimya şirketi saqlaş toşuş bölümünün öner sənət texniki Wang Chenghao tonuşturup mındaq dedi. Aldın kelişip, abdumabılığı kaçılaş, yukarı pəlligi taqqaştırmay zavutqı kırgızış mekanizmini yolu qoyup, kaçılaş məşğulat ünümini sıcıl östürdü. Ürümçi neft kimya şirketi məvqəni rayon bazar ehtiyacının özgürşüyü qoyup, taş yol, turuba arqılıq yetgözüştün ibarət, qoş yolunu maslaştırıp, küçəşini bir tutaş pilallab, kurulmanın işləp çıxırış iqtidarı bilən aerodromunun neft işiltiş ehtiyacını ilmi maslaştırdı. Janubi Şinjang tarmaq liniya aerodromlarını neft bilan ta'minlash aloyidligiga qarta tosh yo'ldagi yuk qachlash transport kuchida noqtliq o'tganlik hujum qilib, turubi orqali yetkazish bilan qoplashdagi kam tuktuklarni to'liqlab, tosh yo'lda Avyasiya kirsinini to'shish nisbatini 56% ko'rsatib, rayon ta'minotiga jonliq kapolat qilish nisbatini zo'r darajada oshirdi. Ürümçi neft kimya şirketinin setiş yötkeş toşuş bölümü setiş başkuruş grupısının başlığı Li Feng mundaq dedi. Yukarı ünümlük işlep çıkırış, setiş, zapas saklaş, toşdiki birleşi pərketliniş mekanizmi Avyasiya kırsının setiliş miktarda sıcıl böz şaslıqlıb, o da 2 ay aylık setiş tarihi rekordini yenilaşkı türtkü boldı. Bütün aylık umumi toşuş miktarı, kündilik toşuş miktarı birdek tarihtiki çok kımmetini bösüp ötüp, şirketimizin küçülük təminleşki kapalatlı kılış iktidarı ve enşkileşken ticaret səviyyəsini toluq namakan kıldı.
1: Stansımız xəbri. Umumi selinmisi 10 milyard 500 milyon yuan bolğan Dörbilcin tartmış su elektri stansısı türde 10. ayının 13. günü resmi kuruluş başlandı. Dörbilcin tartma su elektri stansı Dörbilcin ayasının kören yiyesi sıkıca ilaşkan bulup, generatorlar umumi sığımı 1400 MW. Yıllık layihadaki tok tarqıtış miktarı 1 milyar 983 milyon kilowatt saat. Yıllık su tartıştaki tok sarfiyatı 2 milyar 644 milyon kilowatt saat. Plandaki kuruluş müddeti 72 ay. Jungu Tömür Yol Tonil İdarisi Dörbilcin Tartmış Su Elektri Türünün Tekniki Mesulü Sün Hongyin mındak dedi. Kuruluş mezgilde yeşil kuruluş kılış ideyası çın turup, ekologiyanın koğdaş talpını katlıq əməliyleştirip, kuruluşunun şu cayının ekologiyalık muayetiği bolğan təsirini en zor çekti tövəllitimiz. Şinjan'ın katlıq soğuk, naçar kelimat ve küşlük boranda yemirilgen murekkep korşumu tağcınışları geologiyesi aldı da tür kollektifimiz 1. septi yıldız tartıp, ötkeligi ucum kılıp, kıyınçılıklarını yenip, bihaterlik töven çekini çın saklap, süpet ölçümünü katlıq kontrolü kılıp, bütün küş bilen tırışıp, nadir kuruluş berpa kılıdu. Dörbilcin tartma su elektri stansisi, devletinin su tartıp energiye saklaştaki otura uzak mezgirlik noktoluk yerik planı. Şinjan elektri energiyası sistemisini noktoluk orullaştırış türgi kırgızlıyan bulup, kuruluş bitkendiyken şu cayının şamal elektri, yorukluk volt katarlık yeni energiya türleri bilen bir-birini toluklaydı. Şinjan Suçılık Taraqiyatı Mäblağ Seliş Kuroyi Çeklik Şirketi Partiya Komitetinin Şujesi Baş Müdiri Yuan Tongjun tonuşturup mündaq dedi. Her yılı 705 000 tonlu ölçemli kömürünü tejab kalgılı.
0: Kış nişallandı. Yığında karxana vekilleri, deniz tömür yol birleşme transporti, çigra halkıgan elektronluk soğudu katarlıq sahalarını çördü, fikir almaştırıp

0: Anladım. Bu yerinin menzeresinin naayeti çıraylıklıkını, bu yerdekilerinin bu suluk yer bahçesini naayet yakşı koğduğallıkını his kıldım. Yakın kıyılardan bu yan Buril Tokay naayesi suluk yer, yepinçi üsümlüklerin esteki keltürüş, sünni kaşırlarını başkoruş, tızgirleş katarlık, ekologiyanı koğdaş hizmetini sicil kanat yaydırdı. Bunun bilen Olungör Gölü'deki pesil kuşları tür topi yıldın yılgı köpüyüp, akbaşlık kat kuyruk ördek. Yögümü peylik, saki kuş, katarlık, etvarlık kuşla arka arkadan peyda oldu. Olungör Gölü Devlet Suluk Yer Bahçesi pesil kuşlarının köçünü koğdaş için köl rayonunun çarlaş ve koğdaş hizmetini zic puhtu işledi. Hizmetçiler kuşlarının yadroluk yaşaş rayonunu daimlaştırıp çarlap tekşürüş bilen birle sayahatçilerge kuşlarını medeni tamaşa kılıç bölümlerini umumlaştırıp ammanı pesil kuşlarının yaşaş makanını ortak koğdaşkı yitekledi. Olungör Gölü Devlet Suluk Yer Bahçesi Başkuruş İdarisi'nin hizmetçisi Aymurat Devlet Beyik muhbirgi mundak dedi. Pesil kuşları bu yerde vakitlik turgan mezgilde köl rayonun çarlaş ketim sanını köpeytip, köpçilikke pesil kuşlarını yıraktan tamaşa kılışını teşabbüs kılıp, kuşlarının tınıç, mukim, aram ilip, kuvvet toluklaşı, köç seferini oğuşluk tamamlaşıga kapaletli kılıvatımız.
1: Emdi Abdonum rayonudaki Unal şehrinin havaraydan məlumat verimiz. Ürümçide yağmur arlaş kar yığıp kin hava bulutlanıdı. Temperatura 1-6 Celsius gradus kıca. 4-5 bal şamal çıkıdı. Altayda hava bulutluq temperatura 0-4 5 Celsius gradus kıca. Çöçekte hava bulutluq temperatura 0-2 7 Celsius gradus kıca. Qulcuda hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 3-16 Celsius gradus kıca. Bortlada hava bulutluk temperatura 0-3-10 Celsius gradus kıca. Karmayda hava bulutluk temperatura 4-11 Celsius gradus kıca. Küydün dazraq yamğur yığıp kendin hava içilidu temperatura 2-13 Celsius gradus kıca. Şehanzda dazraq yamğur yığıp kendin hava bulutlanıdu temperatura 3-11 Celsius gradus kıca. Sancı dazraq yağmur yığıp kin hava bulutlanıdı. Temperatura 1-9 Celsius gradus kıca. Kumul dazraq yağmur yağıdı. Temperatura 3-18 Celsius gradus kıca. Turpan dazraq yağmur yığıp kin hava bulutlanıdı. Temperatura 14-23 Celsius gradus kıca. Korluda hava bulutluq. Temperatura 6-16 Celsius gradus kıca. Aksuda hava bulutlanıp kin içilidi. Temperatura 9-20 Celsius gradus kıca. Atışta hava uçuk, temperatura 9-23 Celsius gradus kıca. Kaşkarda hava uçuk, temperatura 11-24 Celsius gradus kıca. Xotanda hava bulutluk, temperatura 10-23 Celsius gradus kıca. Ürümçide yağmur arlaş kar yığıp kin hava bulutlanıdı. Temperatura 1-6 Celsius gradus kıca buludu. 4-5 bal şamal çıkıdı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qidimqi proqramımızın tərcümalları Mekray Osman, Aminan Rahmet, Van Soyci, Muarir Muhammed Dəbəl, Mədinə Mərdan, Məsul Muarir Zülxumar Qurban, diktorları Həsəncan Savud bilən Zülpiyyə Məhmud. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlığının lağı rəhmət. Slushitin abonçlar terminalını çürsünüz, texmü köp sərxil məzmunlarının xəbərləri bulalaysız.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir

0: yetiştirish, fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm-fan bilimlarini umumlashtirib, ilm-fan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пак зыяп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак стиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Daş, yani kançılık var mı?
5: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
6: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
4: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
6: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
4: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı köste ya. Vallahi yakıştı. Hey,
5: dikkat kıl.
4: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
7: Addi sağlamlık hareketleri.
2: Radyo anlıkçı dostlar. Bu sahipimizdə hazır sırtqı çıqqanda pələk kiyiveliş kerek mu degen məzmun dektinlardı buludu. Bugün köpçülükkə təvsiyə qılıdığan sağlamlıq addi hərəkəti küzdə sırtqı çıqqanda bolub mu ədigən məkəşdə velisipit mingəndə bir cüb nepis pələk kiyivelib işki qolunu bivastə şamaldatmaslıq. Onun çayının otururlarda hava kündün küngü soğub getidu. Nurğun kişiyi sırtqı çıqqanda çapan qelin iştan kiyivalısı mu qolunu untub qalıdu. Қол бәдәннің ән ақырқы ұфчы. Тері астыды ке яғы аз. Қан томырлары инчіке. Юректің ерек болғачқа қан айылныш әсілділі асты болуду. Соғық шамал чықса бармақлар ән авал ақырып, ойышып, кетіп қалуду. Иғыр болғанда бармақ ұфчы еріліп кетіду. Сізді бәлкім төбәндікедек тойғы көрілеші мүмкін. Üstünüzge nahayti ıslık giyinim algan bolsanız mı? Lekin kolunuz muzlap ketkese, hemmi yeriniz tügülüp kalgandak iskılısız. Mörünüz ixtiyarsız tügülüdü. Kol muzlaş hiç işemez. O bütün bedeninizni ciddiyleştirip etidü. Pelay kiyişinin paydası, pekat ıslık buluş üçünle emez. Kol ıssa, kan ayılınış ravallışıdü. Barmaklar çakkan buludü. Ners gereklerini iliş, velisipit meniş, Abdomobil haydashdə texamu təmkin buludu. Küzdə şamal küşlük əm qurğaq, qolunun dümbi teyirisi nepiz bolğaçqa, pələy, kiyməy, bivasitə şamal bilən uçurasa asalla teyiri soyulub yerlidu. Bulub mu barmaq boğumi və başmaltaq bilən körsət küç barmaqnın arlıqı yerlib, soğu təksala ağrıydu. Pələy şamalını tosub, sonun xorab keçişin azaydıdu. Bu qolni bir qəvət astırğanğa baravər. Yaşanğallar, қан шекері юқыры кішілер, бұғымлары сауықтың қорқыдыған кішілер үшін күзет менгенде тормозны бесіш, елманғанда решеткіға еңіл үш қатарлықларда асалы чатақ чықыды. Күзет менгенде тормозны бесіш, елманғанда решеткіға еңіл үш қатарлықларда асалы чатақ чықыды. Бүгін сыртқы чыққанда пәлі әкешіні ұнтып,

Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlığının lağı rəhmət.

0: Yoldaş, Xi Jinping yadrolukudaki partiya merkezi komitetinin güçlük rehberliki, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirinin ilmi yetekçiliki de kolga geldi. Bu yıl 15. 5 yıl başlangan yıl. Şundakla partiya merkezi komiteti Şincan'ı nişanlık yardım veriş zor tedbirini çıkarganlıkının 30 yıllıkı. Biz başşuji Xi Jinping'nin muhim yol yorukunun talepini astaydil ızçılaştırıp ve emeliyeleştirip Şincan'ı nişanlık yardım veriş mesuliyetini katli tevrenmeyi zimmimizge elip Cunhua millet ortak gevdesi enini mustahkemleşni zıt çördep mevkani Şincan'ın ihtiyacı Şendong'un iktidarı koyup pikir yolu da yenilik yartıp puhtu işlep Şincan'ı nişanlık yardım veriş hizmeti de yeni tehiyan kütüvelingan sayacı 200 netçe min adam qaytimga yetdi. Şinjan koyulun medeniyet sayahatçilikke meblağ seliş, ticaret terakiyatı çeklik mesuliyet şirketinin muavin baş direktörü Wang Ning mundaq dedi. İşkicay özara sayahatçı evetidu, kiriş beltini ortak işletidu. Sayahatçilə otri hesap bilen turduğan vakit bir gündün 2-20 günüge uzardı. 5 yıldım bu yan, Avtonom rayon bilen Bingtön, Bingtön bilen yerlik bir tahtı şahmat buluştu. Çan turup, stratejiyelik yerik planını bir gevdileştirip, caylaştırış. Umumi yerik planını bir gevdileştirip, tüzüş. Meksus tür planını ünümlük cipsilaştırış. Rayonla planını bir tutaş planlap, maslaştırışka birlikte türtüki bulup, Kumul, Şarkı Cungar, tarım etrafından ibaret 10 milyon kilovat derecelik 3 yeni energiya bazısını birleşip kurdu. Erkin Soda Sınak Rayonu, Universal Bajdın Hali Rayon, Eçeş Eçeviti Sınak Rayonu, İhtisat Tekniki Tarakiyat Rayonu Katarlıq, Eçeviti Süpürlerinin yukarı süpetlik tarakiyatını faal algı sürdü. Bir türküm muhim ul esliye türlerini tiz algı sürdü. 5 yıldım buyan Bingtön bilen yerlik baylıktın ortak bahriliniş, mülazimetini yugurişini sıcıl algı sürdü. 10 Ali Mektep, 20 Otırı Kespi Teknikum, 590 Otırı Başlangıç Mektep, Yesli, kol tutuşup koşmaklaşıp, öz ara yardım veriş münasibeti ornattı. Davalaş Birleşme Gevdisinin 196'si kuruldu. Bugünkü Şinjan, baş şuji Xi Jinping körsetip bergen yöneliş boyunca yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızçılaştırıp Cunhua milleti ortak gevdesi enini mustahkemleştiğine ibaret asasi liniyeni zıt çördep Bingtön bilen yerlikinin yugurma tarakiyat hizmet mekanizmi de yenilik yartıp ve bunu mukemmelleştirip birgi birini kossa, işkidin çoğun boludugan yoğurluş ünümünü sıcıl zoraytıp, iştipaklaşıp öz ara yardım veriş, evzellik arkalık öz ara toluklaş, ortak terakki kılışının yip yeni sahipsini birlikte pütmekte.
1: Emdi 5 yıllık netice kayağızı sahipimiz boyunca anlatış birimiz, stansımız kavri. 5 yıldım yan Şincan'ın taş yol toru dağımlık sıçlaşıp, süpüte ösüp, tömür yolunun təsir körsütüş dairesi sıcıl kenaydı. Aerodrom topik ölümü bütün memleket boyunca birinci orunda durup, universal strollu katnaş sistemisi Şincan'ın katnaş endiyesini sıcıl özgertti. 2025 yılının ahırgıca Şincan'ın taş yol umumi müsabısı Şincan işlep çıkırış kuruluş Bingtön'ni öz işigi algan alda 337 min kilometre yetti. 5 yılda taş yol müsabısı 28 min kilometre köpeydi. Yukarı süratlik birinci derecelik taş yol 13 min kilometreden aştı. Katnış başlangan yukarı süratlik taş yol müsabısı 8 min kilometreden eşip, barlıq vilayet oblast şehirlerge yukarı süratlik taş yol, 107 nahiye şehirge yukarı süratlik birinci derecelik taş yol tutaştırıldı. Şincan 5 yılda 39.600 kilometre yezi taş yol yasap ve özgertip, barlıq yezi bazar şarait hazırlıqan iştatlıq kentlerge katıqlaştırılgan yol tutaştırışını emelge aşırdı. 5 yıldım yan Şincan Xotan Çağqılıq Tömür yolu da oğuşluk katnaş başlanıp, Təklimakan Qumlıqı ətrafı da dünyadaki tuncu Qumlıq Tömür yolu aylanma liniyesi bütün liniye boyunca tutaştırıldı. Tianjin namlıq yeni

0: Şərq tez poyezi namlıq sayahat məxsus poyezinin qatnışı daimlaşdırıldı. Alatau Qorğas Port arqılı qatnığan Jongo Yavrupa növbəçi poyezi bütün məmliket boyunca qatnığan Jongo Yavrupa növbəçi poyezinin 50%-ni köprəkini egələdi. 2025 yılıca Şenjanda ticaretlik tömür yol musabısı 9557 kilometre yetip, barlıq bulayet oblaz şehirinin hemmesini 80%'ın artıq naya derecelik memuri rayonunu kapladı. 5 yıldım yan Şenjandaki transport aerodromi 28 yetti. Ey bir türdeki Əmmabab aerodromdan üçü yürüşləşdirilib qurulub, ticaretki karıştırılgın aviasiya liniyası 665 kiyatdi. Ürümçi Tianjin Xalqara aeroportunun dərəcəsi 3 uçuş konuş yolu bağ tügünü östürülüb, qərib gözlənken aviasiya tügününün iqtidar dərəcəsi körünərlik aşırıldı.
1: Əmdi, bu 5 yılımız sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbəri. 5 yıldan bu yan Şinjan yezigilik maşinleri emeli meşgulatı, ademsiz uşku arkalık keserlik ve aşarat zinanın oldun eliş tekniki maharatı boyuca terbiyeleşini sıcıl kanat yedirip, zoru bir türküm yeniçi dehkanğa yeni yezigilik maşini üskünlerini işletişine öğretti. Lopnur Nayasının tarım yezdikin Şireli Mehmet yurttaşları bilen akıllı yezgiliki şarık şamılığı tayinip kibazlikte beyişinin yeni musabıkı yolunu tepip çıktı. Şireli Mehmet mındak dedi. Mən Şireli Mehmet bu yıl 42 yaşı kırdım. Lopnurluk deyken. İlgiri ziraatke doğru çaçkanda pürküş maşinisi ya ki traktör işletkeçke bir günde hiç kancı yerge çaçalmaytuk. Ademsiz uşkuda doğru çatsa tez boludgallıkını görüp, ademsiz uşku meşgulatı boyuca terbiyelenişke tizimlattım. 10 gün yakşı uygengendinkin teknikam bara bara pişti, terbiyelenip genişke aldım. Hazır bimalal meşgulat kılalaymen. Teknikinimi pişik ilgilidim. Künüge 4-500 mo yerge doğru çatalaymen. İlgiri 20 yıl japa tartıp tapkan pulunu hazır iş besik vakitta bir aydıl tapalaymen. Aptanım rayonundan dehkallarına yardım veriş, dehkallarına nefiyat güzüş, yezgilikini güllendirir siyasetinin türküsüde turumuşumuz barğansırı yakışılandı. Aptanım rayon, akıl yezgilikini zor güç bilen umumlaştırıp, paktçılıkının bütün ceryanını maşınlaştırdı. Tekniki maharet boyunca terbiyeleşini sıcılı kanat yaydırdı. Köplügen kent ağalısı, teşebbüskarlık bilen ögünü vatıdı. Dehkançılıkның aldıraş mezgilide grupimiz, etirtimizdikile, etraptiki yezi bazarlarda ademsiz uşku arkalık doğru çaçıdı. Köpçülüknің kırımı mokum eşi batıdı. Yezilik maşınları yardım pılı tarkıtılıp, tekniki maharet boyuca əksiz terbiyeleş kanat yaydırılıp, akıl yezilikki umumlaştırılıp, əslidiki intayin cephalık bolgan dehkançılık işleri asallaştı. Şununğa işinimen ki, partiyanın yaxşı siyasetiye ayakışıp mansakla, küllerimiz cezmen, barğansırı yaxşı buludu, barğansırı ronak tapımız.
0: Stansımız xabri. Ürümçi Neft Ximiye şirketi bu yıl 1 ayın 9-cı ayıcı işlep çıkarğan Aviasiye kırsını, bulturki şu mezgildikinin 11.186% eşip, Aviasiye kırsını işlep çıkarış bilen setişini tamponlaştırışını şıkaşırıp, bazarını yeterlik, elospetlik baylıq tırkı bilen təmirledi. Ürümçi Neft Ximiye şirketi yaz ve köz fəslide ciddi işvatkan aviasiya kırsını ihtiyacı karda bazar gözlek mezgilini çın tutup dikkatini aviasiya kırsını mukim işlep çıkırış, süpetini östürüşki merkezleştirip məxsus texniki ötkilgi ucum kıldı. İşlep çıkırış planını ilmi əlalaştırış, kurulmanın məşgulat parametrini dəlcayda tanışış, üsküllərinin bütün devrilik yürüyüşünü başkuruş, tizgilləşini yanmı küçəyitib, aviasiya kırsınıgə edrogin qoşuş kurulmasının sıcıl yuqır yüklü kalətdə uzaq devrilik muqum yürüyüşüge kapalətli qıldı. Bazar ihtiyacın sıcıl eşiğe geçip, aviasiya kırsınını abdumabılığı kaçılab sırtkı toşuş vəzibisi köpəydi. Ürümçi Neft Ximiye şirketi bunu gözü tutup, tertibini yenilab, əlalaşdırış arqılıq, bir günlük aviasiya kırsınını, abdumabılığı kaçılaş iqtidarını 600 tonudun 1700 tonluğu östürüp, aviasiya kırsınını sırtkı toşuş yolunun yuqur ünümlik ravon bo'lishiga butun kuchi bilan kafolat qildi. Ürümçi Neft Kimya şirketi Saqlash Toşuş bölümünün öner sənət texniki Wang Chenghao tonuşturup mındaq dedi. Aldın kelişip, avtomobilga kaçlaş, yukarı pelliki taqqaştırmay zavutqı kirgüzüş mekanizmini yolga koyup, kaçlaş məşğulat önümini sıcıl östürdü. Ürümçi Neft Kimya şirketi mevqani rayon pazar ihtiyacının özgürşiyi koyup, taş yol, turuba arqılıq yetküzüştün ibarat, koş yolunu maslaştırıp küçeşini bir tutaş pilallab, kurulumunun işlep çıkırış iktidarı bilen aerodromunun neft işiltiş ihtiyacını ilmi maslaştırdı. Janubiy Şinjan tarmaq liniya aerodromlarını neft bilen təminləş alayidligiga qarta taşyoldagi yük qaçlaş transport küçüde noqtliq ötkenlik hücum qilib, turubu arqılıq yetkizish bilen qaplaşdagi kem tüklüklərini toluqlab, taşyolda aviasiya kirsinini toşuş nisbitini 56% göstürüp, rayon təminatıgı jallıq kapalat qilish nisbitini zor dərəcide aşırdı. Ürümçi Neft Kimya şirketinin setiş yötkeş toşuş bölümü setiş başkuruş grupısının başlığı Li Feng mundaq dedi. Yukarı önümlü kişiler çıkırış, setiş, zapas saklaş, toşdiki birleşi pergetliniş mekanizmi aviasiya kırsının setiliş miktarda sıcıl böz şaslıqlıb, o da 2 ay aylık setiş tarihi rekordini yenilaşkı türtkü boldı. Bütün aylık umumi toşuş miktarı, kündilik toşuş miktarı birdek tarihtiki çok kımmetini bösüp ötüp, şirketimizin küçülük təminleşki kapalatlı kılış iktidarı ve enchikleşken ticaret seviyesini toluq namaken kıldı.
1: Stansımız haberi. Umumi selinmesi 10 milyard 500 milyon yuan bolgan Dörbilcin tartma su elektrik stansı türde 10. ayının 13. günü resmi kuruluş başlandı. Dörbilcin tartma su elektrik stansı Dörbilcin ayasının kören yesisi yerleşken bulup, generatorlar umumi sığımı 1400 megawatt. Yıllık layihadaki tok tarqıtış miktarı 1 milyar 983 milyon kilowatt saat. Yıllık su tartıştaki tok sarfiyatı 2 milyar 644 milyon kilowatt saat. Plandaki kuruluş müddeti 72 ay. Jungu Tömür Yol Tonil İdarisi Dörbilcin tartma su elektrik türünün texniki mesulü Sün Hongying mundaq dedi. Kuruluş mezgilde yeşil kuruluş kılış ideyasını çıng turup, ekologiyanı qoğdaş talabını qattıq əməliyleştirip, kuruluşnın şu jayının ekologiyalık muhitiga bolgan təsirini en zor çekti tövelletimiz. Şinjanın qattıq soğuk, naçar kelimat ve küçlük boranda yemirilgen murekkep qorşımı tağcınısları geologiyası aldıda Türk kollektifimiz 1. septi yıldız tartıp, ötkeligi ucum kılıp, kıyınçılıklarını yenip, bihaterlik töven çekini çınsaklap, süpet ölçümünü qattıq kontrolü kılıp, bütün küş bilen tırışıp, nadir kuruluş berpa kılıdu. Dörbilcin tartma su elektrik stansisi, devletinin su tartıp energiye saklaştaki otura uzak mezgirlik noktoluk yerik planı. Şinjan elektrik energiyası sistemisini noktoluk orullaştırış türgi kirgizilgen bulup, kuruluş bitkendiyken şu jayının şamal elektrik, yorukluk volt qatarlık yeni energiya türleri bilen bir-birini toluqlaydı. Şinjan Suçılık Taraqiyatı Mäblağ Seliş Kuroyi Çeklik Şirketi Partiya Komitetinin şujesi baş müdiri Yuan Tongjun tonuşturup mündaq dedi. Her yılı 705 min tonlu ölçemli kömürünü tejap kalgılı karbon töt oksid, solfit, azot oksidi hem stütak, çan tozan koyup beriş miktarını ünümlik azaytkılı boludu. Elektrik energiya sistemisinde yukarı pəllin tanşaş, tövən pəllidi toluqlaş, energiya saklaş, çastot tanşaş, fazını tanşaş, ciddi vəqəllərdə zapas şiltiş qatırlıq vəzifelərini üstü gelip, elektrik torunun yeni energiyadın paydalanış iktidarını östürüdü. Bu arqılıq şujayının iş qorullaşdırış, rayon kəsib tərəqiyyatı türtki bulup, iqtisad, cemiyetinin yukarı süpetlik tərəqiyyatını sıcıl türde pakiz, muqim, şençlik, yeşil elektrik energiya tırkiga iyi kılıdı.
0: Stansımız xəbri. Bir niyette arzuğu atlanıp, kol tutuşup, kelgüsünü yardaylı başlayımsıdı ki, Cöycan Aksu kəsib əmkarlıq boyca udullaşdırış yığını 10. ayının 14. günü Aksu'da içildi. Yığında kəsibini körük, Türünü vasit kılıp, Cöycan ölküsü bilen Aksu Bulayet'nin baylıq cahatı udullaştırışı, əvzellikler arqılıq öz ara toluqlaşığı türkü buluş nişallandı. Yığında karxana vekilleri, deniz tömür yol birleşme transporti, çigra halkıgan elektronluk soğudu katarlıq sahalarını çördü, pikir almıştırıp söz kıldı. Hem de Cöcağ'nın soğudu eşya obrodi ve sırtkı eçi bitiş cahetki kesip əvzellikini toluq namayan kılıp, Aksu'nun sırtkı yüzleniş tipideki ıksadının tərəqiyatıya yen kuvvet koşudu kalıqını bildirdi. Nəx meydan diyenə, Deniz Tömür Yol Birleşme Transporti, Xalqara Quruqluq Porti, Çigra Xalqıqan Elektronluq Soda, Toqumicilik, Kiyim-Kecek, Xas Meyvelerini Pişiklaş, Mədəniyyat, Sayahatçılıq Qatarlıq Sahalarını Öz İçik Alğan 25 Noğutlu Qəmkarlıq Türdə Mərkəzli Kelişim İmzalandı. 10 aylık Xalq Hükümeti, Yibo Şehirlik Çigra Halkıgan Elektronluq Soğudu Cemiyeti bilen 10 aylıkki Akıl Eşya Obrotu Bağıtısta Ticaret Kılış, İş Beciriş, Çigra Halkıgan Beybastı Körsteş, Tərbiyeleş, Tonuşturuş Qatarlıqlar Bir Gevdi Kılıngan Canobi Şençan Çigra Halkıgan Elektronluq Soğudu Bağıtısı Bərpa Kılış Toğırsta Kelişim İmzalıdı. Yibo Şehirlik Çigra Halkıgan Elektronluq Soğudu Cemiyetinin Başlıqı Şüyen mındak dedi. Yivonun pişip yetilgen çigra halkıgan elektronluk soğudu ekologiyası, supu baylıqı ve ticaret təcrüblerini 10 soğudu əmmeliyleştirip, ak soğudu yıldız tartışını. Şucay'nın port yolu ve özgücü kest birgi tayınıp, Otur Asya, Rusya'dan ibaret memleket sırtığı çıkırış yeni yolunu içip, Yivu təcrübüsü bilen Aksu baylıqı birleştirilgen koş yönlüşlük yoğuruşunu əqiqi işkaşırıp, Canobi Şincan'da çigra halkıgın elektronluk soğudu ülgü örnekini bərpa kılışını. Hem de Şincan'a kesip cahitli yardan beriş, xalqını beytip Şincan'ı ronnaq tapquzuşku küş koşup, hakiki türde Canobi Şincan'da çigra halkıgan elektronluk soğudu kesbi yen egizliki bərpa kılıçını neşalladık. Bu qitim kelişim imzalanğan kelpin nahiyasının bütün rayon, sayahatçilik mənzi rayonini, universal eciş, ticaret kılıç türgi cemi 600 milyon yuan məbləq silinudu. Bu türne Şincan, GN Medeniyet Sayahat Mablağ Siliş Ticaret Taraqiyat Çeklik Mesuliyet Şirketi Mablağ Çıqırıp Kuruşunu Pilalladı. Bu türde Kızılqumluq Mənzi Rayonunun ul əsləhələrini mükemmelleştirip Sayahatçılar Mülazimət Mərkizi, Mənzi Rayonu Asmı Yolu, Mənziri Tamaşaqlı Supsi, Akıl Sayahat Supsi, hem de Mehman Saray Qatarlıq Yürüşlük əsləhələrini yeniden kuruş pilallandı. Şirketinin baş müdiri Wang Li Feng mundaq dedi. Aksu kelpinin ticaret soğudu muhiyeti cahitte işençki iyi bulğaşka bu yerde mablağ silip makallı işini karar kıldık. Bu qitimki yığından paylanıp teğimi köp cöcanlıq soğudu gerge Aksu'nun yakşı cay işkerlikini, kelpinin kelişki hakikaten erzidigan cay işkerlikini teşvik kılımen.
1: Stansımız haberi. Küzlük yığın mezgelide Şincan'daki cayla yetizdeki gereksiz soluyo yopukunu yığıveliş hizmetini yakşı işlep teroluğu yeri süpüdünü koğ dedi. Manas nayasının Bavu Caden bazırıdaki etizde kaldık soluyo yopukunu yığıveliş ve şadını etizgi kaytırış püskünüsü ornatılgan yukarı at küçüge ige traktor meşgulat kılıp atattı. Bu püsküne kivez şadısını tez süratte uvutupla kalmay, yana etizdeki kaldık soluyo yopukunu mu yöyep elip arkı sandıkı yığıp atattı. Manas naya Bavu Caden bazırı Huangun kentinin ağlısı Hıpingşen muhbirgı mındak dedi. Kaldık soluyo yopukunu 85%'ın 90% kişi yığıp alalaydı. Şadını yetizgi kaytırış arkalık tuprağını yumuşat kılıp oludu. Yardım pulunu alğandın ki bir mayarge aran netçi yüvelli xajildim. Şincan döltümüzdeki kivez terildiğen en çoğun rayon. Her yili 10 milyon tonludun artık kivez şadısı yığıp alıp oludu. Növbette Manas nahiyası kaldık soluyo yopuk yığıveliş maşinistin 210'ni işkı silip nahiya boyuca soluyo yopuk yapılgan 1 milyon 50 min mo etizde kaldık soluyo yopukunu tazılaş hizmetini kanat yaydırıp 11. ayının 5'ıca toluk yığıp buluşunu mölçerledi. Cin nahiyası Çağantokay nahiyası da etizdeki gereksiz soluyo yopukunu yığıveliş hizmeti mu ciddi işlenmekte. Tarihçiler kaldık soluyo yopuk yığıveliş maşını püskünüsüne aldığını setebilip, hem özünün yetizdeki soluyo yopukunu yığıplı kalmay, yana etraptaki kaldık soluyo yopukunu yığıverişini mu ödü yiyelip, Təvəlik rayonunun küzlük yığımdaki soluyo yopuk tazılaş hizmetini tizletti. Jingnahya

0: Dahi Yenzi Bazırı Beysin kentideki tarihçi Yen Wei mundaq dedi. Künüge 200 neçim o yerdeki kaldık soluyor yupukunu yığıp atımız. Kiler yılı ayet yazılık terilgunun oğuşluk buluşu kapalı kılış üçün tek şürüp layakatlık bolgan denken küzlük yer ağdırışını başlayımız. Abdanım rayonluk Yezeklik Pallar Akademiyası, Yezeklik Cabduki Tatkikat Ordu'nun tatkikatçısı Can Haychun mundaq dedi. Gazır tavuzu terildiğin yerdeki kaldık solyo yupukunun yığış nisbeti 85%'ın açtı. Yergi bolgan ziyni az, teriş ünümü yıldın yılga yakşı boludu.
1: Stansımız muhbiri balgın haber kılıdı. Şincan Gong En organlarının tipik iş faaliyetlerine seyyar teşvik kılıp düşendiriş faaliyeti 13 ayının 14. günü Şincan Daşöy'de ötközülüp, hakiki hikayeler arkalık, sadakatmellik, mesuliyet çallıkını düşendirip, ilgar tıplar arkalık, ülgünün küçünü yetközdi. Bu kıtımkı faaliyetini Abdonum Rayonluk Gong En Nazarti siyasi bölümü planlap teşkilligen bulup, Abdonum Rayonluk Mağarıp Hizmeti Komiteti, Devlet Mülkünü Nazaret Kılış, Başkuruş Komiteti bilen birleş bir tutaş planlap ilgir sürüp, aldınkı mezgildeki anarda kalıptaş buluş, Şincan Gong En organlarının tipik iş faaliyetlerini teşvik kılıp düşendiriş musabıqısının, Halkılğuş musabıqı neticilerine tayınıp, teşvik kılıp düşendiriş ömekini teşkillap kurgan idi. Teşvik kılıp düşendirgüçle mevkani asasi katlamının prinsipiyi koyup, körünüş bayan kılış, şifaliyetlerden hem bahirleş, misallarını düşendiriş katarlık şekiller arkalık, Şincan Gong En organlarındaki halk sakçıları, sakçı yardımcılarının prinsipte yıldızlardır, tenç amallıkını koğdap, halis töküp koşkallıkıdek tesirli körünüşlerini canlı kaydı namayan kıldı. Adli tılda samimi bayan kılıngan her bir hikaye, kişinin yürek tarını titirtidigan her bir dakika, haqqaniyet yoludun kaytmayı çıngdurgan her bir iş faaliyet, yeng devirdeki Şincan Gong En koşununun esli maksat, buruşunu es çıng saklaş, tebellik rayonunun mukumluğunu, amının tenç amallıqını koğdaştaki yakşı kıyabdini her treplimi namayan kıldı. Şiqo şehirli Gong En idarısın xalık saktisi, Ma Yening, Nek meydanındaki oktukucu okuşlarına Çöçek Şehri Yenşehir Koçu Başkarmısı Tebellik Rayonu'daki Gong En organının ammanın tenç amallıkını koğduğallık hikayesini sözlep verdi. Umundak dedi. Birinci septi yıldızlardıp, her millet ammanı koğduğalıkan bu septaşlarının iş bağlıyetleri vezipinin sadıklık bilen ada kılışının canlıq görünüşü. Tekmü muhimi milletler ihtibaklıkının canlıq ızahatı. Bayan kılgucu bolu süptüm bilen, men bu küşünü dağımlaştırıp, Gong En halk üçün deydiğen hikayelerini yaxşı sözlep, anardak kalıptaş buluş idiyesini emeliyet görstüp, Şincan'ın cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikini bütün küşüm bilen yaxşı koğday men. Şincan Daşı okuğudisi Amangül Mehmet mındak dedi. Xavf-xatlar ve qiyinçilik aldıda ula haqqaniyet yoldan kaytmay, hayatı arqılıq ammanın bexatarlikini qoğdapdı. Bunun inkin biz ularını ülge kılıp, ülgünün küçünü əməliyyatka aylandırıp, kəsbi bilimlerini yaxşı öğünüp, yaşlar məsuliyetini baturluq bilen zimimiz qalımız. Təşviq kılıp düşendürüş ömük yana Abdonum rayonudaki Ali Mektep, Karxana, asasi katlam Gong En organlarına berip, 26 meydan təşviq kılıp düşendürüşünü kanat yaydırdı. Yürüşlük təşviq kılıp düşendürüş faaliyeti 11 ayının 17 günü içi dağımlaşıdı.
2: Şincan yaxşı cay.
0: Stansımız haberi. Hazır dəl pəsil kuşlarının köçüşüdeki yokru pəlli məzgil. Olungör köylü dövlət suluq yer bağçısı pəsil kuşlarının köçüşüdeki mühim ötən. Bu ötən bu yerde aram elib, kuvvet toluqlaş üçün kəlgən zor bir türkün pəsil kuşlarını kütüb aldı. Top top su kuşları köylü yüzde pərvaz qılıb suluq yer bağçısını küz pəslədə cüşkun hayati küşki iyi qıldı. Bu bir qanç kündün buyan Olungör Kölü Dövlet Suluq Yer Bağçısında Akku, Angırt Qatarlıq Pəsil Kuşlarının Kölü Yüzde, Çakallıq Bilen Ozuq İzdep Oynavatqan Halıtı, Kölünün Küz Mənzirsige Ayatı Küş Beğişliğen idi. Kölü rayonunun su dairesiken, kumuşla koyuq özken idi. Yeterlik yemeklik ve bihater muhit,

0: Nesil kuşlarının aram yerli kuvvet tolukluşuna yakşı şarait hazırladı. Nurgun foto suret ebeskari sayacıyla bu yerge kilip kuşlarını tamaşaklı kaç icadiyet için materyal toplava tattı. Hangzhouluk sayacı Wang Chengcheng köz aldıdaki ekologiyalı güzel menzirini görüp çonkur tesiratki iyi bolgallıkını eğitip mündak dedi. Olun görgülüde nurgun su kuşlarını gördük. Onlarga dekli yetküzmezlik için belgülük ağırlık sakladık. Bu yerinin menzirisinin naiti çıraylıklıkını, bu yerdikilerinin bu suluk yer bağıtçısını naiti yakşı koğduğallıkını his kıldım. Yakın kıyılardan buyan Buruk Tokay nayası suluk yer, yepinci üsümlüklerin əsteki keltiriş, sünni kaşırlarını başkuruş, tızgirleş katarlık, ekologiyanı koğdaş hizmetini sicil kanat yaydırdı. Bunun bilen Olungör Gölü'deki pesil kuşları tür topi yıldın yılgı köpüyüp, akbaşlık kat kuyruk ördek. Yögümü peylik, saki kuş, katarlık, etibarlık kuşla arka arkadan peyda oldu. Olungör Gölü devlet suluk yer bahçesi pesil kuşlarının köçünü koğdaş için köl rayonunun çarlaş ve koğdaş hizmetini ziç puhtu işledi. Hizmetçiler kuşlarının yadroluk yaşaş rayonunu daimlaştırıp çarlap tekşürüş bilen birle sayahatçilerge kuşlarını medeni tamaşa kılıç bilimlerini umumlaştırıp ammini pesli kuşlarının yaşaş makanını ortak koğdaşkı yitekledi. Olungör Gölü Devlet Suluk Yer Bağıtçısının Başkuruş İdarısının hizmetçisi Aymurat Devlet Beyik Mıhberi'ni mündak dedi. Pesil kuşları bu yerde vakitlik turgan mezgilde köl rayonunun çarlaş ketim sanını köpeytip, köpçilikke pesil kuşlarını yıraktan tamaşa kılışını teşabüs kılıp, kuşlarının tınıç, mukim, aram ilip, kuvvet tolukluşu, köç sepirini oğuşluk tamamlışıga kapaletli kılıp atımız.
1: Emdi Abdonum rayonudaki Unal şehrinin havaraydan məlumat birimiz. Ürümçide yağmur arlaş kar yığıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 1-6 Celsius gradusgacha. 4-5 bal şamal çıkıdı. Altayda hava bulutluq. Temperatura 0-4-5 Celsius gradusgacha. Çöçekte hava bulutluq. Temperatura 0-2-7 Celsius gradusgacha. Qulcuda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 3-16 Celsius gradusgacha. Bortlada hava bulutluq, temperatura 0-3-10 Celsius gradusgacha. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 4-11 Celsius gradusgacha. Küydün dazraq yağmur yığıp keyin hava içilidi, temperatura 2-13 Celsius gradusgacha. Şixanz dazraq yağmur yığıp keyin hava bulutlanıdı, temperatura 3-11 Celsius gradusgacha. Sancıda zırak yağmur yığıp keyin hava bulutlanıdı, temperatura 1-9 Celsius gradusgacha. Kumulda zırak yağmur yağıdı, temperatura 3-18 Celsius gradusgacha. Turpanda zırak yağmur yığıp keyin hava bulutlanıdı, temperatura 14-23 Celsius gradusgacha. Korluda hava bulutluq, temperatura 6-16 Celsius gradusgacha. Aksuda hava bulutlanıp keyin içilidi, temperatura 9-20 Celsius gradusgacha. Atışta hava uçuyor.

0: Hürmetlik radyo anlıbıçılar. Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programı. Hürmetlik radyo anlıbıçılar, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısına alışılan karşı alımız. Mən Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
1: Mən Riyasetçi Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda mündak məzmulla da alın çişbirimiz.
1: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde Ürümçi Vuyven Cisin Epsi Turgu çıkarılıp bir pun kit şekildeki bağsaylısı mülazımeti bilen təminli gəllik doğrusunda sözləb birimiz.
0: Yüksülü vatkan Şincan sahibimizde Şincan'daki ştatlıq kentlerde tez yetküzüş mülazımeti toluq kaplaş asası cəddin işqa aşırılıb. Künüge otdura hesab bilen 880 min tez yollanma postulka geyizlağı yetküzülüb əvətli gəllikini tonuşturumuz.
1: Yarqın isim sahibimizde yıqılıp düşkən bovayğa yardım kolunu sunğan Aliye Gül Ahmet bilen tanışımız.
0: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılu Şütin aboneçiler terminalıda maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıgılıp oludu. Şincan'daki yenilikler. Törtüncü növetlik Şincan'ı yardım veriş lungsi, Şincan'ı yardım veri vatkan ölke, bivasta karışlık şehirlerinin iştin sırtkı futbol teklif musabıqsi yakında Kurlu şehirde başlandı. Şincan'ı yardım veri vatkan her kaysi ölke, bivasta karışlık şehirle, Şincan'ın iştep çıkırış kuruluş binkveni, hem de Bayngolin Moğol Abdülüm Oblastı'dan gelgen 13 vekiller komandisi Kurlu şehirde cem bulup 27 meydan musabıqılışıdı. Musabıqada cemi 3 musabıqa meydanı təsis kılınan bulup, asasi musabıqa meydanı Bayngolin tən tərbiyyə meydanı təsis kılındı. İttifaq tən tərbiyyə meydanı, Temüngən şəhəri tən tərbiyyə bağçısı futbol meydanı şöbü musabıqa meydanı kılındı. Musabıqa musabısı, grupu musabıqısı, girələşmiş şallaş musabıqısı, dərəci tərtibi musabıqısının ibarət 3 basqışı bölüngən bulup, 10. ayının 10. günüdün 12. günü geçe grupu musabıqısının yakki aylanma hal kılgıç musabıqısı kanat yaydırıldı. 10. ayının 14. 15. günleri girerleşmiş şallaş musabıqısı ötküzülüldü. 10. ayının 16. günü derece tertipi musabıqısı başlanıdı. Kurulu şehirlik Merniyet Tenterbiye Radyo Televiziye ve Sayat İdarisi Tenterbiye bölümünün başlığı Çinliyan tonuşturup bundak dedi. Bu musabıqa yolga koyulgandım bu yan tuncu qetim korulduğu ötküzülüşü. Aldınki 3 növetki giseliştirganda bu növetlik musabıqada yerlik bilen binkten birleştirilgen 3 meydanda mas kademde musabıqa ötküzüş işka aşırılgan bulup. Musabıqa katnışıdgan komandalar sani Şincan'a yardım beri vatkan ölke bivasta karışlık şehirlerini kaplaş dairesi yanımı kengaytildi. Başlanış murasimi tertipi ve edebiyat sanat numurlarının derecesi mi umumüzlük östürüldü. Bu kıtımkı musabıkıya devlet tenterbiye baş idarisi Amevi Tenterbiye Mahkemesi yetekçilik kıldı. Şincan'a yardım beri vatkan her kaysi ülkelik, bivasta karışlık şehirlik tenterbiye idarları, Atunumraylık tenterbiye idarisi, Şincan işlep çıkırış kuruluş bintüeni, Medeniyet tenterbiye radyo televiziye ve sayahat idarisi, Bayngolin oblastlık halk hükümeti mesul bulup ötküzdü.
1: 2026-2027 yıllık kışlık, Әті яслық ауиет сия пәсли, 2026 елі 10 айның 25 күні рәсми башланады. Джунго Джануб ауиет сиясы мәлқәні үрімчі ауиет сия түгініге қойып, ауиет сия линиясы торыны сіжіл әлалаштырып, Шинжанның сұртқы тұташқан өтішімі елыны еніму кейін айтып, ең ауиет сия пәсілді көпліген ауиет сия линиясы етішіне белалап, Джейян Yen Yungang'dan ibaret iki çoğun avyatsiye noktasını yeniden köpeytti. Canop avyatsiyesi tuncak etim Ürümçi, Jiyang, Yen Yungang'dan ibaret iki yeni avyatsiye noktasında uçuş yolunu açtı. Bu Canop avyatsiyesinin Şincan'daki avyatsiye liniyesi

Büyük Junhua, bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang Radio Televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ıstılını əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Ürümçi Wuyuan Zhixing Aptisi torgu çıkarılıp, bir ponkit şeklideki bağ sayılısı mulazımıtı bilen temelli geldiği doğrusu da sözlep birimiz. Ürümçideki bağçılığa oynağılı barmakçı bulup Tohtalgu'nun nedeliki, Tohtalgu'da orun barı yokluğunu bilmekçi bolsınız. Bayram demeliş günlerde bağçıya verip oynamakçı bulup, köngül eçiş türlerinin biletini aldın setevilişini oylağan bolsınız. Bağçıda amivi hacethana, kiriş çıkış eğizini tapalmay kiliştin ensirisiniz ve şimdiki Wuyuan Zhixing Aptisi bu kıyınçılığınızı hel kılıp beridu.
2: Yakında Ürümçi şehirlik bağçı kuruluşu terakkiyat merkezinin Wuyuan Zhixing Vision Aptisini kozgutuş murasimi hayvanat bağçısı Cenubi bağçıda ötküzildi. Aptı sayahatçilerini torda bilet setibiliş, avtomobilini akıl toğıtutuş, sayahat yetekçisi yetekçilik kılış katarlık bağçını sayılı kılıştaki köptürlük mulazimet bilen teminleydi.
1: Wuyuan Zhixing Vision Aptisiga Ürümçi şehirge karışlık 11 bağçı kirgizilgen. Hoşhal sayahat kılıp bile setibiliş, soda şehircisini tallaş, adimiyet menzirisi, sayahat yetekçileri yetekleş, alahide faaliyet, avtomobilini akıl toxtutuş, sodiger çakırıp tonuşturuş katarlık 7 çoğun mulazimet bölüki tesis kılınan. Avtomobilni aql to'xtatish ko'znikini cheksangiz, har qaysi bog'chilarning to'xtalg'ulari, umumiy to'xtalg'u o'rni, qolgan to'xtalg'u o'rni hamda siz bilan bo'lgan orliqi degandek uchurlarni ko'ra olasiz. Sayohat yetakchilari yetaklash, xushhol sayohat qilib bilet setib olish, alohida faoliyat ko'znikini cheksangiz, bog'chi manzara nuqtasi, ommaviy hojatxona, kirish chiqish egizi, to'rda ko'ngil eshish turlarini tanlab setib olish, har qaysi bog'chilardagi faoliyatlarning o'tkazilish vaqti, o'rni qatorliq mazmunlarni ko'ra olasiz.
2: Shahar aholisi Lerunchi mundaq dedi. Ilgari bog'chiga borsak daim ammivi hojatxona topolmay qiynalib qolatdik. Hozir apchiga qarab birdamdala topolaymiz. Apchining iqtidorlari to'liq. Ishlatilishga nihoyatda qulaylik ekan.
1: Ürümçi şehirlik bağçı qurilishi taraqqiyot markazining Wuyuan Zhixing Vision Aptisini yürüştürüş mas'uli Chao Zhengling tanıştırıp bundaq dedi. Vision Aptisida 7 çoğun bölek tesis kılındı. Bağçını sayılı kılıştaki türlük mulazmetlerden başka yana torda bile setiviliş, Şinjan'ın özgüçü mahsulatlarını tallab setivilişini kollab, bir ponket şeklide bağçını sayılı kılış mulazmeti hakiki işe aşırıldı. Keyin şehir ağalları sayacılarının pikir taktiplerine birleştirilip, Aptisinin mulazmet iktidarını sicil alalaştırıp mükemmelleştirimiz.
2: Ürümçi şehirlik ormançılık ve otlak idaresi, şehirlik bağ orman başkuruş idaresi, partiye korpusunun muavin şocilisi, şehirlik bağçı kuruluşu terakkiyat merkezi, partiye komitetinin şocilisi, Çin Linshan Monak dedi. Bağçı şehir amimi mulamızımıdaki muhim gözlük. Şehir ahalılarının bağçıda sayılı kılış ihtiyacının üzüksüz eşişiğe ağışıp, Wuyuan Zhixing Vision Aptisi vaziyatning ehtiyoji bilan barliq keldi. Buning da bog'chiga sayli qilishga kelgan shahar aholilari sayohatchilarni har taraflama mulozimat bilan ta'minlab, texmi qolay, yuqori unumlik aql bog'chi saylisi tuyg'usiga ega qilib, texmi ko'p kishini Ürümçini tushunish, Ürümçini yaxshi ko'rish imkoniyatiga ega qilish maqsad qilindi.
0: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işgâşuraylı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yüksel'i vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçıla, bu sahipimizde Şincan'daki ştatlık kentlerde tez yetküzüş mulazmeti toluk kaplaş asası cihetin işe aşırılıp, künüge otlara hesap bilen 880 bin tez yollanma posulka yezilağı yetküzülüp evetilgenlikini tanıştırımız. Növette Şincan'daki ştatlık kentlerde tez yetküzüş mulazmeti toluk kaplaş asası cihetin işe aşırılıp, künüge otlara hesap bilen 880 bin tez yollanma posulka yezilağı yetküzülüp evetildi. Bu, Şincan'da şehir yezi ıqtisadının aylanışıdaki kılkan tomurunun önümlü kravallaştırılgalıqını düşendirip biridi. Tor uzartılgan cay dəl hayati küç yetkizilgən cay.
1: Şincan'a toşuladığan yollanmalarının toşu şerqi, haqsız buluşunun süpüti aşırılıp, dəritisi östürülüp, herkaisi milletlerinin arılışış, almaştırış, yoğuruluşunu küşlük ilgiri sürüp, Şincan'nın iqtisadi, ictimai tərəqiyatıga yeni hayati küç koştu. 8622 kent dərəcilik əvətiş, yetküzüş əşya oburdu. Universal mulazimət bunkti yezilarının çət yıraq çaylardaki mulazimət kəmtüklükini toluqlap, umumi mənpəyətdarlıq, baravər, toluq kabalətləndürüş şəkildeki əvətiş, yetküzüş mulazimata arqılıq bütün abdonom rayondaki şəhər gezi ammısını rayon halqıqan əlasübətlik tavırlıq.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi.

0: işte bu sünni Aliye Gülge yollap bergenliğin ki o anın özünün alkışkı erişkerlikini bildi. O dostlar çemberkige mundak yazdı. Məqsədsizlik kılınan bir hareket 800 bindin artık körülüşki sebep bulubdu. Etrafımdaki beni üntinsiz təşviq kılgan uruq tıkan dost buradarlarımge rahmet.
1: Aliye Gülnin Abdonom rayonluk 3-ci xalq doktorxanasidagi xizmetdaşları bu işten xəbər tapqandan keyin qılça tasadüfi his qilmadi. Doktorxana yürek eğir kesalliklarini kuzatış üyinin muavin müdiri Nyujan Vin mundaq dedi. Aliye Gül adette xizmetde nahayti astaydil. Tasadüfi ahvalga yoluqqanda əzəldən ciddileşib ketmeydi. Qutquzuş eni allı burun vücuduğa urnab ketken.
0: Aliye Gül mundaq dedi. Mən partiya əzası, şundaqla bir tibbi xadim. Adem qutquzuş bizdeki tuğmu qabiliyet. Şu vaqtda mening o'rnimda har qanday bir tibbiy xodim bo'lgan bo'lsa, hammasi cho'qim shunday qilgan bo'lardi. U bobayga hech ish bo'lmasligini, shundaqla texmi ko'p kishining mushundaq ahvolga yo'liqqanda yordam qo'lini sunishini umid qilaman.
2: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab Tan kuyaşını, seher cimcitkını oyuqatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşıraylı.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vatan Menin Ailem programımızı bu yeçanlı çişberdik. Anlığınınla rahmet. Solusiting abonçılar terminalımızını çürsenle, tekimi köp məzmunlardan xəbərdar bolalayısızlar.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbetpıraq programısını anlayışanlarına karşı alınız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tüvendiki məzmunlarda anlayış birimiz.
1: Güllünü atkan yezi kentlerge nəzər sahibimizdə Şeyho Şehir'nin Çegi Şorup asırdaki 10 min moluk şaldın mol hosul elindi. Siyaset paydası bakmıcılıkının yeni kuvvetini kuzgattı, Çapçal nahiyyesi köp kuzulaydıgan koy bakmıcılık kölümünü kengaytti, degen mezmunlarını dekidenlerge sunumuz.
0: 65 mahirleri sahibimizde Fucellik kız Cihan Yöşu Pamir İgizlik'i de ailevi mihmanfana açtı degen mezmun dekidenlerde bulundu.
1: Yezi iyilikki yezi dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde Şincan'nın özü yetiştirgen maşınada yığı belindigan keves sortida yeni bösüş işqa aşırıldı. Şinnongzau 134 nomor çigitlik paxtının mobeşi hosuli 558 bütün 125 kilogram qiyatdi qatarlı uçurlarına anlatımız.
0: Radio anı uçurlar. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqu sılışı teyin abonçlar terimini aldımaz qadamına atıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlığılı buludu. Hem de deyiktanla programımızdan təpsili məzmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentləgi nəzər.

0: 的。
1: 西湖县的青石巴子农贸巴子的李东平孟达提的，我们俺们毛路小路苦路尼特西克勒克兰那些天地热气和开始那些天地热气布鲁托西皮拉拉巴伊勒克布鲁托西阿尔克勒欧拉西托西奈拉拉西托鲁hem yezgirik işlep çıkarış seviyesini özdürüp hem kesip zincirini uzartıp Şuca'daki dihkallarının katnışıga önümdük törtkü bulup yez kentlerini güllendirişke hakiki hayati küç koştuk.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қарш алымыз.
1: Radio anıqçını. Gülünü vatkan yezi kentlərgi nəzər səyibimizin damlaşdırımız. Abdun rayının yeni bir növətlik göç qalısı, göç qoyu əm süt kəsbinin tərəqiyyatını yüləy siyasətə əməliləşkəndim. Bu yan, Çapçalının yezi siyasət yönünüşünü çın közləb, diqqətini, göç qoyunun nəslini yaxşılaş, texnikini tüvəngi çürüş, Ülgü körsüçü şitekleştiğin ibaret 3 çoğun yadrolu halkı merkezleştirip, bütün nahiye bu iç en-envi çarı bakmıcılıkların yokur önümlülük, ölçem nişki karıp tıp özgertişini tezletip, dekhan çarıpçılarının bakmıcılık aktifliğine sicil aşırışka hakiki türkü bu oldu.
2: Cağıstay Pazarı, Cağıstay kentedeki bakmıcı İrpan Nesirdin'nin bakmıcılık kotonuğu kırsınız. Yeniden kere güzelgen 230 köpeği şıktıları küşlük, köp qozalaydıgan koyunun yemyevat kallıqı közünüzgü çelikidu. Nahiye yeza 2 derecelik çarıvıcılık tekniklerinin 2 aldıgıcı berip maslaşıp yetekçilik kılışı neticesi de Irak'tan keltürülgen bu bir türküm nesillik koylar öz çayının bekiş muhitiğa tamamen maslaşıp köpeytiş mezgilige oğuşluk girdi. Emeli bakmıcılık paydası Erpan'ı bu yıllık kesip terakkiyatı karda işentiki doldurdu.
1: O mundaq dedi. Ben bu yıl 230 köpüş iktidarı güçlük köp kozlaydıgan koyunu kirgüzdüm. Bu neslinin köpüş tez ünümü yok kore. Bunun üstüge çarıpçılık tarmakları bütün ceryanda işik aldıgıcı berip itekçilik kılış bilen ilmi bakmıcılık kılgaşka ilgirki en-envi tüven ünümlük bakmıcılık endizimizin üzülü kesil özgerttuk. Hazır bakmıcılıkı bolgan işençimiz nahi tulup taştı.
2: Abdonom rayonunun yeni nosxadaki çarvıçılıkka dair 9 maddalık siyaset tedbirinin əməliyleşi və uzartılışı süpüdü de Çapçal nahiyyəsi göç qoyu əlan nəslini kirküzüş, köp qozalaydıgan nəslini umumlaşdırışını çarvıçılık kəsbinin süpüdünü östürüşdiki yadroluq tutqa qılıp, köp qozalaydıgan köpeyi şıqtıdarıqı iyigə sağlıqını kirküzüş məxsus yardım pul siyasetini qatdıq əməliyleşdirdi. Bakmıcılık ailelerini nesil kürgüzüş boyunca tekşürüş, bekiş başkuruş, köpeytişke yetekçilik kılış, yukumluk kesellikinin aldığını eliş, tizgilleş qatarlık, bütün zancirlik işik aldıgıcı berip, tekniki mulazımıtı bilen maskademde təmirlep, bakmıcılık ailelerinin nesil kürgüzüş tənerhi ve bakmıcılık xayıp xatırını bevasta dövellitip, siyaset paydasını bakmıcılıkının birinci sepige dəlcaydı yetküzdi.
1: Çapçalına iyilik, iyilik, idarisi, çarabıcılık, mal doktorluk, terakiyat merkezinin muavin müdiri Kaynat Kali Mundak dedi. Çapçalına iyisi, yeni bir növetlik çarabıcılık dair 9 maddalık siyaset tedbirini için közləb, hazırkı bakmıcılık asasıqı tayınıp, göç koyunu sübdünü östürüp, önümle aşırış bu üç ülgü körüstüş kentidin 14'nü bərpa kılıp, 320 ülgü körüstüş ailesini yetiştirdi. Bunun içinde köp kozlaydıgan koy bekişte ülgü körüstüş ailesinin 52'si yeniden köpeydi. Şunu bilen bile biz siyasetten paydasını cari kıldırıp, teknik mülazımetini sicil tüven güçürüp, yokum türünü karantin kılış, ilmi köpeydiş, yokumluk kisallıklarının aldığını iyiliş tizgirleştiğini yakışı işlep, ülgü körüstüş kenti, ülgü körüstüş aileleri arkalık, nokta arkalık dairini yitekleyip köp kozlaydıgan koyunu yokur önümlü köpeydiş teknikisini umumlaştırıp, Kalı koyu padı korulmasını özlüksüz alalaştırdık.
2: Bunundan ilgiri Çapçal nahiyyəsi 5 bir tutaş endiyisi bu yece ölçemleşken işlep çıkarış endiyisini kullanıp, Cağıstay pazarı qatarlıq yezi pazarlarda göç koyeni bir vaqtta köpeyçi texnikisini umumlaştırdı. En-envi təbii köpeyçinin devrilik çeklimisini buzup taşlap, sağlıklarını merkezleştirip qozılıtış. Bir tutaş burdaş, yukur pelli mezgeli bilen takaştırmayı pazarğı selişini işqa aşırıp, bakmıçılık önümünü körünerlik üstürdü.
1: Кейінгі қадамда Чапчал наисі яна яңа нұсқыдекі чарбышлықы дайыр 9 мадлық сиясат тәдбірін әмәлілештіруш тәпсілі қайдысын сіжіл инчкілештіріп, әлі нәсіл етіштіруш, ем қажакіні байлыққа айландырып пайдылыныш, дейқалар білен алақылышып, дейқаларын етекіліш механизмінің мүкәмәлләштіруш қатарлық нұқтлық үйінішлеріні чөрдәп, үлгі көрсішінің қаплаш дайырысыны давамлық кеңейтіду. İnavetlik qarz beriş, suğurta, pişiklaş, terminal, arqılıq, yüləş qatarlıq kapalı tədbirlərini yürüşləşdirib və mükəmməlləşdirib, bütün ayının çarpçılıq kəsbinin nəsil sübtünü özdürüş, ünüm arqılıq məsulatını aşırış, asasıda kəsb

zanjirini yanımı uzartıp, texnikop dehqon çarıpçının zamanıvi bakmıçılıkın terakki kıldırış arqılıq, kirimini mokum aşırışı oturduğu bulup, yezi kentlerini güllendirişke texnik güçlük kəsb hərkətlendirgüş küç koşudu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kutu. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Nim etsiniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göstereyim. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi.

0: deb qoidaga xilof avtomobil haydab bormonchiligan baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingizmi mumkin.
1: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
0: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'i tikmay desangiz, qatnash qoidasiga aniq rioya qiling.
2: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Emdi kaltız beyiş mahirleri sahibimiz bu içi köpçülüke pahamır. İgizli gidigin bir ailevi mihmanhanını ekskursiye kıldırımız. Bu yıl devlet bayramının aldıdaki bir akşamı Pamir İgizlik'de tün perdesi yayılgan bulup Taşkurgan nayisi, Taşkurgan yesi, Toğlun şar kentindeki Pudo ailevi mihmanhanın oylistik çırağlar tek ölçmegen idi. Ailevi mihmanhanın egisi Can Yöşyo özünü tartkan bir parça süretini yollap aldıraşlıkta veşin dostlar çemberkini körüşkümü vakit çıkıralımıdım dep yazıp koydu. Bu devlet bayramlık dem iliş mezgilinde Pudo ailevi mihmanhanının yatakları yarım ay buralı zakaz kılınıp boğuldu. Deniz yüzünün İgizlik'i 3000 metreden açılan İgizlik'teki kendi caylaşkan bu ailevi mihmanhanı kandak kılıp bunca alkışkı erişti.
2: Can Yüşü, Fucellik bulup Tağderiyalardan halkıp Şincan'a gelip ailevi mihmanhanı etiş onun en destlepki hayatlık arzusu emesiydi. O ilgiri köp yıl somki esip sayahat kılgın. Yana tibbi güzellik kesbede köp yıl cant kipşiligen bulup pul tapkan bolsa mu lekin oylığına dek hoşal bulalmağallıkını baykadı. O mundak dedi. Men birer cayını tipip durmuş sür etimna astıl temen.
1: Can Yöşyo bir yez kent ailevi mihmanfans açmakçı boldi. Ondak da oğrunu kayardın tallaş kerek. O birinci bulup taş kurganını oyledi. 2020 yılı o tuncu kıtım taş kurganı gelip sayahat kıldı. O çağda sayahat eserleri ve şaraiti hazır kıgı yetmeydi. Ama bu yer kelgenden ikin bu cayını unutuyalmadı. O mundak dedi. Abdumobil devlet yolu 314. liniyesi de kit vatattı. Yol boyudaki menzirler kişine hayran kaldırattı. Bu bir hayati küşkü tolgan cay bulup kalıpına erkin pervas kıldırıl bulu diken. Can Yöşü, taş kurganı özünün kalıp makani dep karıdı.
2: 2024 yılı Can Yöşü, yeni bir kıtım taş kurganı gelip, Toğlun şar kentini yaktırıp kaldı. O kentte terep terepten sürüştürüp, ahır bir oylanı bekitti. Hem de lahiyeleştin tartıp bizeşkice, o özü kol silip işledi. Bultur 8. ayda ailevi mihmanhana ticaret başladı. Özgüçe tabii menzirge caylaşkan buluş, bu egizlikteki ailevi mihmanhananın en çok özellikli bulup, beşinizde götürüp nezer salsınız, leylep yürgen ak bulutlar, tutaş ketken karlık tağlar. Bir parça acayip güzelliği gümer resim göz altınızda namayan buludu.
1: Şu cayı sayıcılıkların coş urup ravajlanışına geçip, bu egizlikteki kentte hele çok özgürüş buldu. Can Yöşü mundak dedi. Memleketin arkası caylarındaki kişilerin hepsi öz hikayelerini elip bu yerge geldi.
2: Kentinden bara bara dank çıkışkı başladı. Toğlun şarda ailevi mihmanhanısı, avul, çarvıcılık aramgahları mı şununla ağışıp köpeydi. Gerçi hepsi ailevi mihmanhanı bulsa mı, lakin oranı okşaşamasıydı. Bazıları yağaç öy uslubu da, bazıları dalıda konuş uslubu da idi. Can Yüşü'nün karışçı, her kaysa aileler arası da rekabet münasebeti yok bulup, o mu daim kesiptaşlardan talim alattı. Kent ahalıları mu yıraktın gelgen

Hürmetlik radyo anlığıcıla, bu sahibimizde 2026 yıllık memleket boyunca umumi halkını suğurtığa katnaştırış merkezlik teşvikatı iyi başlandı diyen haber dikkatinladı buludu. Yakında 2026 yıllık memleket boyunca umumi halkını suğurtığa katnaştırış merkezlik teşvikat ayının başlanış murasimi Chongqingde ötküzülüp, bütün memleketin her kaysi caylarında 2027 yıllık şehir yezi ahalilerinin asasi davalını suğurtısığa katnışış, hak tapşırış hizmeti resmi başlangan. Devlet